bir his var. Aşktan da üstün, aşktan da üstün, içimde bir

Kopçalara bastınız, kopçalarda da yaşar güzel çocuk. Kopçalara basın. Kapçalar önemli. O... Hayır be hiç ölüş. Sen ne zamanı? Günaydınlar efendim, merhabalar. Kendi kendimize de konuşuyoruz. Yani kendi kendine konuşana deli mi derler? Radyocu derler. Radyocular bu dünyada belki de en böyle kendi kendine en çok konuşanlardan birileri olabilirler. Doğru, bazen işte stüdyonun öbür tarafında da insanlar olabiliyor. Onlarla da konuşabiliyorlar. Doğaldır. Günaydın canlar. Günaydın canlarım, şekerlerim, bayram şekerleri, kurabiyeler, canavarlar, badem gözlüler, bal böcekleri, hepinize çok çok çok günaydınlar. Yine güzel İskeçemizden. Buyur Orhan abi. Orhan abim. Orhan dayanamadı galiba. Şey, canlı yayına çıkar beni dedi galiba. Orhan Tunağım Paris'ten. Dur bakayım. Alayım bagajımı hemen canlı yayına. Konuşmak istiyor herhalde adamın. Canı sıkıldı demiştir. Ha şimdi bir arayayım konuşayım. Orhan Tunağım Paris, Fransa. Günaydınlar agam. Hemen çıkarttım canlı yayına. Hiç sıkıntı değil yani. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydın Kalimera Cümlet'ten bugün radyonun son yayını. Yani son yayını olabilir. Ve bunu yazmak bile bana çok garip, çok hüzünlü geliyor. Biraz uzun olacak. İstersen oku, istemezsen okuma. Okuyoruz kız. Kral FM 100'ün sesi, Kral FM'in, Kral 100 FM'in sesi. O enerjisi, o güzel sohbetleri artık olmayacak. Belki yılbaşından sonra olabilir ve belli olmaz gene. Arzu günaydın, açıkçası insanın içi burkuluyor çünkü bu sadece bir radyo değildi benim için. Vallahi benim için de öyleydi. Çok muazzam, çok süper bir aile olduk. Canım şimdi radyo programları biraz ara vereceğiz. Ailemiz bozulmayacak tabii. İhtişam diyecektim de iletişimde kalalım diyecektim. Hay Allah ya. Bu 1,5 yıl içerisinde birbirimizi belki hiç canlı görmedik. Çoğumuz birbirimizi hiç tanımadık. Ama her hafta aynı seslerde buluştuk. Aynı şarkılarda duygulandık. Kah güldük, kah hüzünlendik. Hiç yüz yüze tanışmasak da zamanla birbirimiz hakkında kendimize ait birer dünya kurduk. Bazen birinin sesi, birinin kahkahası, birinin söylediği bir cümle bile insana tanıdık ve yakın gelmeye başladı. Aynen öyle. Kız ne kadar uzun yazmışsın anacığım. Ben bu güzel 1,5 yıl için herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum demiş Arzu. Sabah sabah anlatacağım bizi. Bazen beraber güldük, bazen beraber ağladık, bazen sadece dinledik. Ama hep bir şekilde birbirimize eşlik ettik. Vallahi öyle. Ve özellikle sana aşığım, ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim tabii ki canı gönülden. Her hafta o güzel enerjinle bizimle paylaştığın, bizi güldürdün, bazen düşündürdün, bazen de sadece sesinle bile haftamıza güzellik kattığın için iyi ki yollarımız bu radyoda kesişmiş. Gerçekten de öyle. Ne kadar güzel insanlar tanıdım böyle. Bugün için kocaman bir keşke var. Keşke Kral 100 FM'in sesi hiç kesilmeseydi. Keşke bu güzel sohbetler, bu güzel insanlar ve bu güzel anlar hep devam etseydi. Anacığım kitap yazmış Arzu sabah sabah. Ama bazı güzel şeylerin de bir sonu varmış demek ki. Geriye ise güzel anılar, güzel insanlar ve kalpten kalan o sıcaklık kalıyor. Aynen. Tüm dinleyicilere, sana ve Kral FM 100'ün tüm ekibine gönülden teşekkür ederim. İyi ki vardınız, iyi ki hayatımızın bir yerinde oldunuz. Belki bugün bir yayın sona eriyor ama burada kurulan dostluklar, paylaşılan duygular ve güzel anılar bitmesin. Arzu bütün gece bunu mu yazdın kız? Hay Allah. Haşim yolun hep açık olsun inşallah, cümlemizin yolu açık olsun. Hayat sana radyoda insanlara verdiğin o güzel enerjinin 1000 katını geri versin amin cümlemiz efendim. Ve umarım bir gün hiç beklemediğimiz bir anda yine bir yerlerden o tanıdık sesi duyarız. İnşallah. Kral 100 FM bize eşlik ettiğin için teşekkürler. Sesin kesilse de bıraktığın güzel anılar hep bizimle kalacak. Hoşça kalın güzel insanlar, iyi ki varsınız. İyi ki bu hikayenin bir parçası olduk demiş Arzu. Vallahi Arzu hiç üşenmemişsin, yazmışsın be. Çok teşekkür ederim, sağ olasın. İnşallah tabii. Böyle tekrar belli olmaz, belki tekrar buluşabiliriz, tekrar programlara başlayabiliriz, kısmet diyelim. Ben de canı gönülden teşekkür ediyorum hepinize. Arzu özellikle sana teşekkür ederim. Arzu ilk dinleyicilerimdendi. Siz kimlerdensiniz diye yazdı Arzu. Pırıl pırıl güneşli döneceğiz tabii Arzu'nun yazdıklarına da. Diğer mesajları da hemen bir okuyalım bakalım. Günaydın aşkı ton mu Jet Öner, o ne lan? Aşkı Tom ne oğlum? Allah'ım yarabbim. Adam boyuna posuna bak. Bir de ya Aşkı Tom. Oğlum Ömer bugün uluslararası tavşan günü lan.
Arzu bir dakikacık. Pırıl pırıl güneşli ancak bir o kadar soğuk Almanya'dan bütün canlara günaydın. Banazlı, Uşaklı, Osman Agam, Banazlı, Osman Agam yazmış. Agacım günaydın. Güzel bir de fotoğraf göndermiş. Havada güneş var ama cızdırık var. Soğuk diyor ama soğuk. Günaydın abim, biz hazırız. Mehmet Osman, Mehmet Osman günaydın. Pekkan hoş geldin, günaydınlar. Kolay gelsin. Babana da çok selam söyle. Baba şimdi bakayım Pekkan Osman, kara kara bakayım bakalım be ya. Diyecekler bu iş ne olacak bakalım be ya.

Ya Arzu, onu öyle okudum ki, çünkü zaten zor tutuyorum kendimi ondan. Vallahi ablacığım, ondan ciddi soruyorum yani. O kadar da güzel yazmışsın ki. Sen erken bıraktıracaksın herhalde programı. Vallahi gerçekten acayip böyle. Çok çok güzel dostluklar kurduk. Candan kandan dostluklardı bunlar. Teşekkür ederim. Arzu.

Canlı yayına alayım mı seni? O zaman orada. Vallahi mı? Anacıklarım, anacıklarım. Arzu dur kız yazma başka. But when his drinking, lusting and his hunger for power became known to more and more people. Belki vardır bir bildiğimiz ve arzu ondan diyorum. Ha kıyamam, kıyamam, kıyamam, kıyamam. O kadar güzel şeyler yazmışsın ki. Tekrar tekrar teşekkür ederim, sağ olasın. Jet Ömer yazmış Belçika'da günaydın Aşkitom diye. Allah'ım yarabbim. Arzu kafamda olanların hepsini yazmış, teşekkür ederim demiş. Al benden de o kadar yazmış bacanam Arzu. Recep Bacanan da yazmış. Günaydın Kral Efe ailesine, Almanya'dan Haskova'ya, Durakköy'e, Karamanlar'a, Gumburlu'ya, Sarnıç'a, Gizikli köylerine selamlar diye yazmış. Teşekkürler Bacanan, sağ olasın.

Selamün aleyküm, hayırlı sabahlar. Agam hayırdır? Nereye gidiyorsun hayrola? Dün dedim ya, gidersen bu radyoda bizim telefon teleflerden silinir. Patronla selam, patronun böyle bile seviliyorsun. Eğer başka bir yere gidersen lütfen haberimiz olsun. Ben devamlı iznin olursa halini hatırını devamlı soracağım. Tabii canım, iletişimde kalacağız tabii ki. Yani seni arada bir rahatsız ederim. Seviliyorsun demiş. Bizde dostluklar pazara kadar değil, ömür bitene kadardır. Aynen öyle Orhan abicim, aynen öyle. Tanıştığımızdan beri sabahlarımız neşeli, huzurlu geçiyordu, iyiydi, oluyordu. Her şeyin hayırlısı olsun inşallah demiş Orhan Tunagan Paris'ten. Çok teşekkür ederim agacım, sağ olasın.

0: Sabah bir ara böyle aradın. Ben de diyorum canlı yayına falan mı çıkacaksın diye. Gökhan'ım günaydın. Dur bakayım Gökhan'cığım ne yazmış gene. Ne göndermiş sesli mesaj olarak. Ah, niye öyle ses gelmedi? Gel Gökhan.
1: Gelmişim.
0: Sağ ol canım.
1: İyi bende.
0: Tamam Gökhan'cığım.
1: Ooo damarımı. Ooo kübek havası.
0: Tamam.
1: Ooo Selenik havası.
0: Hem de Selenik.
1: Ooo arıtmaççı.
0: Evet.
1: Çift derecede. Bir şarkı. Annem için. Göbek havası.
0: Göbek havası. Oğlum her gün çalıyor zaten göbek havasını. Günay günaydınlar. Son kez günaydın diyelim herkeslere. Yeniden programa başlarsın bana hususi haber ver. Yine geç başlamayın programı dinlemeye Aşım abi demiş. Güray. Güray günaydın. Kısmet diyelim bakalım. Tabii ki haber vereceğiz. Raif'im günaydınlar. Hayırlı işler kolay gelsin. Sana da Celalettin Agacım günaydınlar. Koca kurdum. Gel hep beraber Karaçanlar'a bir radyo merkezi aç. Sağ olasın Celalettin Agam. Günaydınlar sana da. Pekkan'ım hoş geldin. Günaydın Aşma abi demiş. Pekkan Ramadanoğlu. Günaydınlar Pekkan'cığım. Sağ olasın. Vay vay vay vay vay vay vay. Bugün Oya kardeşim de göndermiş. Oya demiş de ilk dinleyicilerimizden. Arzu biliyor. Vay da. Bugün kelimeler biraz daha zor çıkıyor insanın ağzından çıkıyor. Yapmayın sabah sabah böyle. Zaten Arzu da kızdı bana. Çok duygusuz okudun diyor. Zor tutuyoruz kız kendimizi. Dur azıcık. Bugün kelimeler biraz daha zor çıkıyor insanın ağzından. Çünkü bazı yayınlar sadece müzikten, sohbetten ibaret değil. Anılarımızın, dostluklarımızın ve güzel duygularımızın bir parçası olur. Aşma abi yıllardır sesinle, sohbetinle ve güzel enerjinle bizlere eşlik ettin. Nice sabahlar, nice şarkılar, nice kahkahalar biriktirdik. Bugün radyodaki bu yolculuğun sonuna gelirken bil ki geride bıraktığın güzel izler kolay kolay silinmeyecek. Teşekkürler Oya Remzi, teşekkürler Oyacığım. Ama biz bunu bir elveda olarak görmek istemiyoruz. Seni yeniden radyoda görmeyi, o mikrofonun başında tekrar dinlemeyi gerçekten çok istiyoruz. İnşallah kısmet olursa. Tabii tekrar ben de sizlerle birlikte böyle programlarda olmayı canı gönülden istiyorum. Kısmet diyelim. O gün geldiğinde tek yapman gereken haber vermek. Deriz canım tabii. Yayındayım demen yeterli. Biz tam takım eksiksiz yine radyonun başında olacağız. Seni yeniden dinlemek için programa koşarak geliriz. Geleceğiz demiş. Bugün için sana teşekkür etmek istiyorum. Emeğin, sesin, sohbetin ve bize kattığın güzel anılar için. Yolun açık, gönlün huzurlu olsun Aşım abi. Bu bir veda değil, yeniden buluşacağımız güne kadar kocaman bir kendine iyi bak demiş. Siz Arzu ablanla birlikte ağlatacağınız bugün bizi. Gidişat o tarafa gidiyor. Günaydınlar canlar, sağ olasınız. Gerçekten seviliyorsunuz, gerçekten. Cengiz Agam günaydın. Günaydın kardeşim, hayırlı sabahlar. Nasılsın, iyisindir inşallah. Sen bir WhatsApp grubu yap, kaybolmayalım. Kaybolmayız Agacığım. İnşallah tekrar programlara başlarsak ki hemen haber veririm. Agacığım inşallah tekrar programlara başlarsak.

Diğer mesajlara da bir bakayım. Bu arada acayip bir şekilde mesajlar geliyor. Kaldık öksüz kuzu gibi gurbette demiş Recep Bacanam. Harbi bacanam. Arada konuşacağız tabii yine böyle. Nereye gidiyorsun bas serseri demiş. Ey Allah'ım ya Allah. Şaban'ım günaydınlar. Ben uzay değil be, buralardayız be ya. Abi nereye gidiyorsun am.k? Ömer günaydın. Biraz bir ara vereceğiz Ömer'in böyle radyo programlarına. Kısmet olursa belki ileride tekrar buluşuruz tabii ki. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bütün dinleyicilerime, dinleyip de yazamayanlara da. Kalimera Kalimera günaydın. Özgür Öztekin Stuttgart. Günaydınlar Özgür'üm. Sana da günaydınlar. Çok teşekkür ederim. Günaydın Aşım. Arzu Hanım dediği her şeye katılıyorum. Çok güzel anlatmış Arzu. Sen gene tez zamanda direksiyonun başına geç. İnşallah Taner'im, inşallah. Bir işlerimizi bir halledelim inşallah. En kısa zamanda tekrar ben de çok istiyorum sizlerle buluşmayı. Bakalım kısmet diyelim. Dünyayı yöneten iki şey vardır. Günaydın Aşım abi. Biri para, diğeri... Ali Bey günaydınlar size de. Diğeri ne oğlum? Günaydın aga, tam Beşiktaş şampiyon olacak, bırakıyorsun. Oldu mu şimdi? Demiş Yasin Kallenci. Beşiktaş şampiyon olduğu zaman geleceğiz gene. Şampiyonluk marşları çalacağız burada. Yasin günaydınlar. Ulum'a da günaydın. Gördün mü Güray? Bak. Ulum'u unutmadım. Bagalacı Yusuf, günaydınlar Yusuf'um. Günaydın Aşım abi, bugün başım ağrıyor. Bana nazar duası okusana. Vallahi benim dua pek tutmaz kardeşim. Sen onu okusa okusa Cübbeli Aydın hocam okur. İstersen sana yönlendirebilirim Cübbeli hocayı, bir okusun sana. Başın niye ağrıyor? Hayırdır? Geç mi yattın akşam? Faganacı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz dünyanın merkezine. Tekrar tekrar kalimeralar, good morning'ler, guten morgen'ler, bonjour'lar, buenos días'lar ve bonjour'lar hepinize. Dobro utro, dobro rano, huamenta. Çok çok çok günaydınlar. Bu güzel sözleriniz, güzel yazılar içinde krallara, kraliçelere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biraz geç yattın ondan dolayı böyle. Ben anladım onu. Mehmet'im benim, sağ ol canım benim, kolay gelsin. Ulum tamam da benim kasaba. Ah bak Güray, dur Ulum'u zor öğrendik be oğlum. Ulum'u zor öğrendik. Vallahi bile Ulum'u zor öğrendik. Senin kasaba da Ulum'a yakın herhalde büyük bir ihtimal. Yasin'e yakın olması lazım. Arzu bugün dedikodu var mıydı dedikodu?

Cengiz Aga Münih'ten demiş, sen nereye gitsen benim gözüm her yerde demiş. Cengiz Aga, gözümüz kulağımız vallahi billahi. Bugün günlerden 23 Eylül efendim. 23 Eylül çarşamba, Capcan'la bir programda yine günaydınlar Radyo Kral'dan. Bugün son günümüz programda, radyoda. İnşallah ilerleyen zamanlarda kısmet olursa tekrar tabii ki sizlerle buluşmayı, sizlerle tanışmayı, yeni yeni insanlarla tanışmayı, böyle güzel programlarda tekrar birlikte olmayı canı gönülden istiyoruz. İnşallah yine gerçekleşir. Biz de böyle duyurularımızı buradan yaparız yine. Cengiz Agam çok teşekkürler. Münih'e, Stuttgart'a çok teşekkür ediyorum. Batı Avrupa'ya çok çok teşekkürler. Çok çok çok çok çok çok güzel dostluklar kurduk. Tabii ki o dostluklar devam edecek. Sadece sarı mikrofona biraz fısıldamayacağız. Öyle. Aşım abi, sabah sabah son deyip durma, zaten psikolojim bozuk. Döverim seni. Aylin'im günaydın ya. Vallahi ben de zor tutuyorum kendimi. Arzu ablam bile kızdı bana. Nasıl okudun veda mesajını dedi. Nasıl okudun lan dedi. Şimdi dedi çıkaracağım makineyi dedi. Sıkacağım topuklarını dedi. Nasıl bir laf vardı? Ayrılıklar kavuşmalara. Lan nasıldı o ya? Arzu bir hatırlat kız. Ayrılıklar kavuşmalara dahil midir? Nasıldı o? Dizilerde falan kullanıyordu. Ailenim şöyle diyor Aşım abi, sabah sabah son deyip durma. Zaten psikolojim bozuk. Bir de böyle şeyler deyip üzme bizi. Zaten anlatacağım dedin, anlatmadın. Bakma böyle atarlanmış gibi konuştuğuma. İçten içe çok bozuluyorum. Açık açık söylemek gerekirse sen yoksan Kral FM fıs. Radyoyu canlı tutan bu hoş programda demiş. Ailenim. Canım kardeşim benim. Aylin'le böyle tanışmamız da zaten o zamanlarda oldu Arzu, biliyorsun. Öyle güzel şeyler yazmaya başladı. Dedim tamam ya, bu çocukta iş var. Bu çocukta şavuk var, şavuk. Aylin'im inşallah en kısa zamanda yine buluşmayı tabii ki ben de istiyorum. Tekrar başladığımız zaman böyle onu hemen anons ederiz zaten inşallah. O yönde de güzel fikirler var. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Birazcık bir dinlenelim bakalım böyle. Birazcık bir dinlenelim, birazcık bir dinleyelim. Sıracığım günaydın abi. Günaydın Sıra. Ne çabuk geldin Amerikalardan Basra demiş. Ha Amerikanlardan. Orada mı kalacaktık Sekere Sıra? Günaydın. Sen ne oldu? Trabzon maçından beri hiçbir şey yazmadın. O kadar da bağırdık sıramız nerede diye. Instagram'dan canlı yayın yapmaya bırakma bizi demiş Mehmet Osman. Instagram'da canlı yayın derken? Kıma bizi. Instagram'dan canlı yayın. Güzel fikir. Bunları Nedim'le konuşuyoruz zaten. Bakalım. O kadar da akşam dedim duygulu oku diye. İşte duygulu okursak programı yarım saat sonra bitiririz. Arzu ablam da kızdı zaten. Ahmet, bak Arzu ablam da kızdı. Senin dedi. Ünal Kurt. Kral Efendi'yiz abi. Günaydınlar. Ünal'ım günaydın. Kurt Ünal. Vay vay vay vay. Ünal'ım sana da günaydınlar. Kolay gelsin. Neredesin? Burada mısın? Dışarılarda mısın Ünal'ım? Aşma abi, bazı insanlar sadece sesleriyle değil yürekleriyle de dokunur insanın hayatına. Sen de o güzel sohbetin, samimiyetin ve o içten sesinle gönlümüze ayrı bir yer edindin. Aslı yazıyor bunları. Radyoda seni dinlerken bazen bir dostla sohbet ediyormuş gibi hissediyorum. İyi ki varsın, iyi ki o güzel sesinle ve güzel yüreğinle hayatımıza dokunuyorsun. Rabbim gönlüne göre güzellikler versin inşallah kardeşim hepimizin. Yolun hep açık olsun, seviliyorsun Aşım abim demiş Aslı'cığım. Çok çok çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun bu güzel, bu duygu yüklü, bu mana ve anlam yüklü cümleler için. Çok teşekkür ederim Aslı'cığım, sağ olasın. Celal Aga demiş, dinleyiciye söyle Aşim hiç üzülmesinler, en yakın zamanda televizyon kanalı açacağız. Oo. Trakya TV. Aşkım.

Belçika İsmet günaydınlar. Ciermo Bonus Diaz günaydınlar. Bursa günaydın. Çanakkale günaydınlar. Canıgül'den çok çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Samimi sözleriniz için, samimi mesajlarınız için harika insanlarsınız.

Ayı Boğan. Günaydın ağam, anladım adı. Durmuş Ali Zengin ağam, Paris, Fransa. Sezer günaydın bu arada. Hasan Çarıkçı günaydınlar. Kolay gelsin kralım. Teşekkürler Hasan'ım benim. Sağ olasın. Sana da kolay gelsin. Günaydın ağama, anladın mı? Durmuş Ali Zengin ağam. Paris'e çok çok teşekkürler. Oradaki güzel dinleyicilerle de tanıştık. Paris'te, Trabzon'dan, Samsun'dan, Karadeniz Üniversitesi'nden, Fransa'da gurbette, rızıklarının peşinde bir ömür orada harcamışlar. Çok çok selamlar, saygılar. Rızkı peşinde koşup gurbette olanlara çok ama çok samimi duygularımla selamlıyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yasemin hoş geldin. Yasemin Hanım, Yasemin Çoban. Aşma abi, seni dinleme gerçekten çok güzeldi. Sabahları yoğunluğun içinde bile sesin bize eşlik etti ve bazen sadece birkaç dakikalığına bile olsa yüzümüzü güldürdün. Çok teşekkür ederim Yasemin'im, sağ olasın. Sana da günaydınlar. İnşallah diyelim Yasemin, en kısa zamanda tekrar buluşuruz. Her şeyin hayırlısı olsun hakkımızda, sizin de bizim de. Aylin. Kız. Banazlı abime, hemşerime selamlarım olsun demiş Jet Ömer'den. Hasan Çarıkçı. Anlatacağız oğlum, tamam dur. Hasan, bu arada dün senin tişörtü giydim. Bana getirdiğin tişört var ya, kara Hasanlar, siyah tişörtü giydim. Bak, hiç fotoğraf çekip sana gönderecektim, hiç unuttum. Unuttum. Günaydın kurtlar, günaydınlar canlar. Serdar Ortaç, ne olur gitme. Arzu ablamın mesajını duyamadım. Ben hemen göndereceğim sana. Zor okuduk zaten onu. Arzu ablamın mesajını duymadım ama ne dediyse haklıdır. Arkasındayım. Haklıdır neden? Çünkü kadın mantıklı konuşuyor. Hayır efendim, dinleyicilerin olarak gitmeni istemiyoruz. Daha anlatacak o kadar çok konu var ki. Küfredilecek durumlar, çözülecek sorular. Mesela bu günün sorusu, Haşim abi bu programla bize ne kattı olsun? Ha Haşim abi, bu programlarla bize ne kattı olsun? Doğru mu? Bana mesela insanları görmeden sadece ses ve mesajlarıyla sıcaklık ve sempati duymayı, yüzlerini görmeden karakter ve simalarını düşünmeyi, hayal etmeyi ve güzel insanlar kattığı hayatıma demiş programla. Teşekkürler Aylin'im. Aynen güzel kardeşim. Bak bak bak bak bak. Fotoğrafı da göndermiş. Aylin, müsaaden olursa kullanabilir miyim fotoğrafı? Çemberi de takmış böyle. Yaşa kız Aylin'im, kolay gelsin. Müsaaden varsa programı bu sabah böyle günaydın mesajıyla birlikte senin bu fotoğrafı da bir kullanmak isterim. Arzu, valla yazdıklarında bütün dinleyicilere hem fikir. Oh, those Russians. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Hiç öyle işçazınızı karartmayın. 14 bin yıldan beri gidip geliyoruz zaten. Gideriz, gene geliriz, hiç merak etmeyin. Lay lay. Bak Celalettin Akım televizyon kanalı açacağız diyor. Vallahi sesini özleyeceğiz Haşim Ağam. Beni bilsinler, her sabah sana yazacağım, alıştık. Bırakamıyoruz seni, seviyoruz seni. Kara kartalım Haşim Ağam demiş. Raif'im benim, canım benim. Günaydın güzel insan Haşim Ağam, her şey yolunda mı, seviliyorsun? Müslüm Gürses'ten Stres Babacığım, Stres çalar mısın? Ya dün çaldın bunu. Çalarız mı oğlum? Ahmet abi günaydınlar. Dur bakayım, sesli mesaj göndermiş.

Bizim günaydın Arnavutoğlu Derya Aşmam. Çok üzüldük ya biz Aycan ile. Her şey için çok teşekkürler. Gerçekten işte sayende çok güzel vakit geçiriyorduk. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. İnşallah Derya'cığım en kısa zamanda diyelim. İnşallah diyelim. Kolay gelsin Aycan'a da çok selamlar. Kolaylıklar diliyorum. Acı bedel.

Duman Aykan, günaydın Aykan'ım. Bugün son olduğu için affına sığınarak Yasin Bey'i canlı yayına duygularını paylaşmaya davet eder misin Haşim abi? Yasin Bey. Yasin Bey, sizi çağırıyorlar. Dur bakalım oğlum, belki işleri güçleri vardır, o yüzden diyorum. Sağ olasın Güray, tamam, dinleyeceğim onu da. Müslüm'üm günaydınlar. Gökhan günaydın Almanya'ya. Haşim, biz bütün gurbetçileri Türkiye ve Balkanlarda yaşayan her Türk'ü bir aile gibi radyoda topladı. Daha ne katsın adam, sayesinde büyük bir aile olduk demiş bana Zor Osman Agam. Gerçekten ta Trabzonlardan, Belçikalara, Fransalardan, efendime söyleyeyim Norveçlere, Finlandiyalardan Almanya'ya. Güray dedi Yasin. Çok büyük bir aile olduk. İnşallah efendim, inşallah komutanım, inşallah en kısa zamanda tekrar böyle sizlerle programlara başlarız diyelim. Gurbetteki olan dinleyicilerimiz özellikle, evet gerçekten rızkların peşinde gurbette olan dinleyicilerimize çok teşekkür ederim. Programlara başladığımız ilk günden beri böyle hiç bizleri yalnız bırakmadılar. Günaydın Arda'cığım, günaydın Ayhan Duman. Günaydınlar, kolay gelsin. Biz vedaları sevmeyiz. Biz zaten her zaman beraberiz. Bazen değdiriyorsun tıraşta makası. Hacı Bedel kendine gel. Makas oğlum o. Tıraşlarda, yeni tıraşlarda görüşmek üzere Hacı Bedel. Makası değdiriyorsun demiş. Bak şimdi. Selçuk günaydın arkadaşım, kolay gelsin. Karışık'tan çok selam. Selçuk, orada olan herkese selamlar. Aa, hava bugün mükemmel ya, değil mi? Vay. Gerçekten güzel. Çok çok günaydınlar. Selçuk, Ahmet abim. Orada olan diğer kurtlara da, koca kurtlara da günaydın bakalım.

Şöyle karışık güzel bir şarkı, bir türkü gönderelim böyle bir potpourri halinde. Olur mu Selçuk? Hadi radyonun sesini birazcık daha açın bakalım orada. Aydın'ım aga kolay gelsin, herkese selamlar, saygılar. Termo, ha şimdi okudum. Termoklik ekibinden. Aydın'ım kolay gelsin ekibe de. Çarıkçı

Baladayıcım hoş geldin. Günaydın bakalım. Sana da günaydınlar. Ömer Londra günaydın can dostum. Yeni bir günün sabahında daha sana ve tüm Kral FM dinleyicilerine Londra'dan selamlar olsun. İşleriniz güçleriniz rast gelsin demiş Ömer'im Londra'dan. Teşekkürler Ömer'cim, sana da kolay gelsin diyorum. Diğer mesajlara bir bakayım. Aykan, dur dayıcım. Sesli mesaj göndermiş.

Yok bugün olmuyor, yazıp yazıp siliyorum. Neyse bugün cümleten sade bir günaydın o zaman demiş. Dedim şımarma lan. Arzu ablanın mesajını görebilir miyiz, okuyabilir miyiz? Tabii ki de. Hemen gönderiyorum. Nedim'im günaydınlar, çok teşekkür ederim. Böyle Nedim gibi gerçekten çok samimi insanlar da tanıdık böyle. Bilgisayar canavarı.

Cengiz Aga, bu kim söylüyor bu şarkıyı? Abi bir şarkı Cengiz Agan'a demiş. Bütün şarkılar halal olsun size bugün. Bütün şarkılar Radyo Kral dinleyicisine. Halal olsun.

Oya kardeşim göndermiş. Bu radyo programı bana bir dinleyici olarak çok şey kattı. Aynı sordu ya. O soruya cevap vermiş. Bazen bir şarkıda kendimi buldum, bazen bir sözde, bazen de hiç tanımadığım insanlarla aynı duyguyu paylaştım. Sadece müzik dinlemedim. Dostluklar, güzel sohbetler, kahkahalar ve unutulmayacak anılar biriktirdim. Bugün geriye dönüp baktığımda en büyük kazancımın şarkılar değil, insanlar ve güzel hatıralar olduğunu düşünüyorum. Belki mikrofon susacak ama bu radyonun bende bıraktığı güzel duygular hiç susmayacak demiş Oya Kremsi kardeşimiz. Çok teşekkür ederim. Survivor günaydın dayıma, günaydın Survivor'ım, kolay gelsin. Aguş aga günaydın makam ya. Oy vay vay vay vay. Çok çok selamlar orada olan herkese. Günaydınlar, kalimera. Çarıkçı dükkandan geçiyorsun hemen kartı veriyorum, tamam. Münih'ten karışık halkına çok selamlar. Ben orada olmasam da kalbim onlarla birlikte. İlker Sıracım göndermiş. Selçuk duydun mu? Ahmet abi duydun mu?

Eyvallah Aylin'cim, teşekkür ederim. Sinan günaydınlar. Ayhan Selimoğlu, Sıracım sana da günaydın. Lüleburgaz Fevzi Akın günaydın. İsmet. Ömer, İsmet hala uyuyor herhalde. Aydın Lefteriş, hocam günaydınlar. Müslüm, sana da çok çok günaydınlar. Kadri İnco. Almanya'da Gökhan Güven. Nazife ablacığım, çok günaydınlar. Çok çok kolay gelsin.

Bak Aşim, gitmezsen sana orijinal Beşiktaş forması yollayacağım demiş Taner Akin. Taner'im. Ya inşallah diyoruz ya, inşallah en kısa zamanda tekrar görüşürüz, tekrar buluşuruz, tekrar birlikte çalışırız. Birlikte üretiriz, birlikte kazanırız. Reklamlar mı gelmiş? Tamam.

0: nasıl göçmen olur? Onu ben de anlamadım ya.
1: Günaydınlar radyolarını yeni açanlara. Çok güzel bizim bir Türkçe öz duamız var ya. Bir onu okuyalım bakalım. Gök Tengri Allah'ım önce dağa, taşa ver, ormana, hayvanlara, suya. Daha sonra insanlığa, insanoğluna, eşref-i mahlukata. Kapı komşuya, muhtaç olana, kalırsa da bana ver diye. Daha Orta Asya'dan öz ve öz bir Türkçe dua. Günaydın Haşim, yeni uyandım be ya demiş kız hanım benim. Ayı boğanın bir şeyler dedi. Hemen zıpladım, ne diyeceğim bilemedim. Uykulu vaziyette yazıyorum, hayırlısı olsun. Çok hızlı oldu bu gidiş, biraz daha alıştırsaydın demiş İsmet'im. Dayı kusura bakma, ben seni de uyandırdık sabah sabah. İşet Ömer yazdı. Barazlı abime de hemşerime de selamlar. Ömer'im okuduk onu. İsmet'im günaydın. Ray ray ray ray ray ray. İsmet'i de tanıdık. Ciğer Moy'u tanıdık. Jet Ömer'i tanıdık. Çok güzel insanlar tanıdık. Vallahi sağ olun, var olun. Özel ve güzel insanlarsınız. İsmet. Guten Morgen. Günaydınlar. Kalimera, iyi günler. İyi yayınlar dayım demiş. Porsche Esat. Günaydınlar Esat'ım. Sana da. Hacı Bedel kardeşime de katılıyorum. Bu arada makası çok fena değdiriyorsun abidim. 30 yıldan beri yapıyoruz bir iş, biz o işi nedir? Tövbe yarım tövbe. Arzu ablam ile Oya kardeşimiz çok içten, candan, gönülden sıcak mesajlar yazmışlar. Gerçekten de öyle. Sonuna kadar katılıyorum. Ben seninle ne kadar her gün görüşüp yazışıp konuşsak da tabii ki de radyodaki bu muhabbetini her sabah, bu gözümü açtığım bu zalim Almanya'da o enerjik sunumunu, bu güzel aileyi deli danalar gibi arayacağım kesin. Dellenme deli oğlan, dellenme. Hacı Bedel kardeş. Ben 13 yıldır kendi saçımı kendim kesen biri olarak oraya geldiğimde bir berber olarak ilk sen değdirdin o makası bana abi demiş. Şımarmalar. Sihirli makas, sihirli değnek. Günaydın İsmet'im. Lay lay lay lay lay lay lay. Kim o? Dur bakayım, hemen bir bakalım şöyle. Güzel günleri cesur kararlar getirir. Güzel günler günleri cesur kararlar getirir. Kaybetme korkusu olanın kazanma şansı yoktur. Survivor. Vay vay vay. Bayramım günaydın. Günaydın canım Haşim'im. Seni çok seviyorum demiş Nazif ablam. Ben de ablacığım benim. Bir tanesin. Günaydın Haşim. İçimden gelmiyor yazayım sana. Bugün çünkü böyle bir filan sana değil. Yazmayacağım bugün demiş Aydın. Yazma be, sesli mesaj gönder. Aydın'ım sağ olasın. Teşekkür ederim. Ayın ikisindeki randevuyu sakın unutmayasın bak.

dayı. Günaydın, hayırlı günler. Nasılsın bakalım, iyice misin dayıcığım? Artık gitsene kafamızdan, bıktık senden. Bak böyle bir dinleyici de var. Annen alacağın olsun lan kara belasıydı. Yeter car car car, her sabah kafamızı şişirdin. Kaç artık gir demiş. Bak. İsmet duyuyor mu? Bu benim kolega İngiltere'den. Yeter artık kafamızı şişirdin her sabah, git. Madara günaydın, Kalibera good morning. Günaydınlar Kırköy Sevinç Market'in önünde oturan tüm müşterilere ve tüm Kral FM dinleyenlerine demiş. Sevinç Market teşekkürler. Bütün sponsorlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar bütün katkılarından dolayı. Eksik olmasınlar. Yine işleri bereketli olsun. Esnafımızın da işleri bereketli olsun. Kolega be ya. Niye güldün kız Arzu? Bütün 1,5 yıl boyunca bütün böyle sponsorluklarla bize destek olanlara canı gönülden hem ekibim adına hem çalıştığım kurum adına hem kendi adıma teşekkür ederim. Birlikte çalıştık, birlikte kazandık, birlikte ürettik. İnşallah tekrar yine programlara başlarsak yine çalışacağız.

Jet Ömer Jet gibi geldi. Günaydın Ay, çok üzüldük Altınay'la gidişine. Biz sizi öksüz bıraktın. Sesinden çok ama çok üzüldük. Hayırlı olursun senin hakkında inşallah. Allah'a emanet ol demiş Yusuf Çarlı Süveyda. Çok çok çok selamlar Altınay'ıma da. Altınay'ım günaydın. Altınay şey diyor, abi biz her zaman dinliyoruz ama yazamıyoruz ya, kusura bakma dedi. Teşekkür ederim güzel mesajlarınız için, yoğun mesajlarınız için. O zaman bu ayrılığa ne diyelim aşım kardeş? Benzemez kimse sana diyelim mi? Özgür Öztekin. Benzemez. Aa, kimden dinletelim onu?

Pardon, yanlış bir şey değil mi kolega? Kolega dedik de ya. Arkadaş manasında değil mi? Ben öyle biliyordum ya. Ay gülmüş ya, yanlış bir şey yazmayalım. Kolega Arzu. Kalbi dur.

0: Sezen hazır mısın? Buçuk reklamdan sonra. Ha buçuktan sonra. Ha tamam oldu. Adamın işi gücü var ya, biz de hemen. Buçuk reklamdan sonra. Okey Sezen'im, 10.30 reklamdan sonra. Sen şimdi hemen al deyince ben de orada şaşırdım. 10.30 reklamdan sonra olur. Abim günaydın, kolay gelsin. Hayırdır abi bu veda, niye böyle? Gelmemiz için gitmemiz lazım Ahmet Hasan'ım benim. Günaydın canım benim. Özgür Öztekin, şarkın hazır, biraz hemen dinleteceğim. Hoşuma gitti sadece söyleyiş tarzın. Ha kolega. Ha tamam. Sezen kanal ver be oğlum, hemen al diyorsun, bir alma diyorsun. Sezen maytap oynama sen havaya. Günaydın. Şimdi çalıyor telefon. Kolega. Kolega ne?
1: Alo. Alo.
0: Ya, fon müziğini... Ha. Günaydın. Good morning my friend.
1: Ne oluyor? Şimdi ben radyoyu bir açtım, bir veda konuşmaları, bir özleyeceğiz seni falan filan radyolarını yeni açan dinleyiciler için bir kere bir özet geçebilir miyiz? Çünkü
0: tabii
1: hiç ki. Şey anlamadık. Ne oluyor?
0: Haydi gene bir şey anlamamışmış. Baksana bu gene bayağı...
1: Bak şey en son...
0: Ha?
1: Lafımı kesme. Zaten gidicisin. Bak lafımı kesme. Gider ayak. Bak canını sıkma ben. En son sen özelde ne dedin? Ma adam... Hiçbir şey belli değil Sezerciğim. Bakacağız bakalım, ayarlama çalışıyoruz bir şeyler. Bu
0: evet.
1: Bir geldim. Sen özelde ne dedin? Ma adam... Hiçbir şey belli değil Sezerciğim. Bakacağız bakalım, ayarlama çalışıyoruz bir şeyler. Bu
0: evet.
1: Bir geldim. Ne oldu? Herkes veda konuşması yapıyor. Ne oluyor burada?
0: Tamam mı canım?

0: 1,5 olarak alacağım o zaman ama seni bilesin, tamam mı?
1: Olur. Of course, of course.
0: Yes. Tabii. Is it okay for you? Is it okay for you?
1: Yes, it's okay. Şimdi sen insanlara yine değilse ben de bir desene rakam yayınla bir kere. Daha ne oldu bir kere?
0: Şimdi şöyle bir şey. Sen Nedim'e de söyledim, Arzu'ya da söyledim. Böyle Recep Bacanağ'ıma da söyledim. Yani bu il dinleyicilere falan anlattık. Birazcık bir ara vereceğiz böyle programlara, tamam mı? Ondan sonra kısmet olursa tekrar bir başlarız bakalım. Ama tabii ki her şey işlerle alakalı bu konular. Çok şükür sağlıkla falan herhangi bir sıkıntımız yok diyelim. O işleri bir halledersek inşallah tekrar birlikte böyle programlara başlarız diye düşünüyoruz. Böyle bir ortak karar.
1: Bir zaman dilimi var mı?
0: Hayır, zaman dilimi bir şey diyemem. Kesin bir şey yok.
1: 3 vakte kadar mı diyeyim?
0: 3 vakte kadar olabilir. Gece programları olabilir. Öyle mesela gece 12'den sonra falan olabilir. Tabii bunların anonslarını ben yaparım kendi sayfalarımda, özel sayfalarımda.
1: Gece yayını yaparsam full gece gelirim ha. Hiç sıkıntı olmaz, biliyor musun? Ne konuşacağız artık, iki tane sap gece bilmiyorum da hani neden olmuş. Yer altından notlar diye bir şey var diye biz masa üstünden notlar yapacağız açık.
0: Şiir okuruz oğlum, mesela canlı yayını alırız, şiirler falan okuruz, maniler okuruz geceleyin mesela 10-12 arası ya da 12-2 arası. Düşünsene böyle gece programları falan, böyle farklı bir şey olur değil mi?
1: Sabah programı için sponsorlara yalvarsak hiç mi olur, yok yoksa?
0: Vallahi o konuya da değindik. Neyse, o konuları ben sana özelden anlatayım.
1: Ben 11.30'da canlı yayında yalvarsam biraz olur olmaz mı?
0: Yok, hayır. Öyle olmaz. Öyle değil Sezer'im. Yani biz
1: kapılarına düşsem o da mı olur? ben elimden geleni yaptım arkadaşla. Yapacak bir şey yok.
0: Sağ olasın.
1: Artık demir almak günü gelmişse zamandan.
0: Vay.
1: Meçhule giden bir gemi kalkar bu.
0: Limandan.
1: Portalaos'tan.
0: Portalaos'da öğrenmiş. Hadi sen işine bak bakalım şimdi. 11.30'da alacağım, ona göre hazırlıklı ol.
1: Ne oldu bayağı o kadar? Çıkmadı bayağı. Konuşacağım yatağım.
0: Ana bakalım. Ana bakalım.
1: Niye anlatayım? Bir kahve içeceğim. Hepsi boğazıma dizildi. Ulan yakacağım şimdi, bir tane de olacak.
0: Hayır, sen sigara içmiyorsun ki oğlum.
1: Sigara sağlığa zararlıdır.
0: Yani?
1: İçmeyiniz, içirmeyiniz. Dumansız, hava sahası olsun bütün dünya inşallah.
0: Ha, sigara kullanmıyorsun Sezer değil mi gerçekten de?
1: Kullanıyorum mu abi, gerçekten şakasın.
0: Vallahi mı?
1: Vallahi. Aramızda kalsın.
0: Tamam, şimdi bir şey yapmıyorum ki.
1: Hayır, o günde 4-5 taneden bir şey olmaz mı? Yaşayalım.
0: Ya tabii hep öyle başlıyor. Bir taneden bir şey olmaz da başlıyor genelde.
1: Ben başlarını hiç içime de çekmezdim. Benim süresine şımardık. Şakayın şeyi sonu. Neyse. Canlı yayında çok ağzımızla bozamıyoruz. Gerçi normal yayında. Cansız yayın. Hayır. Canlı dünyada da hiç ağzı bozuk bir insan dilimdir.
0: Yani yayının dışında da gayet iyi konuşuyorum diyorsun. Bakma şimdi böyle.
1: Şimdi kimin yanında olayım ama çok değişir. Yani. Evdesem kuzu gibiyimdir. Hanımın yanındasam kedi gibiyim.
0: Ben söyleyecektim de sen yetiştin bana. Hanımın yanında nasılsın böyle? Sezer otur, Sezer kalk. Sezer perdeleri getir, Sezer bulaşıkları yıka falan.
1: Şimdi ben kedi gibi dedim, sen beni biraz şey yaptın, çoban köpeği gibi.
0: Hayır be tövbe yarabbim, baksana be.
1: Yakışma da ama neyse be. Hanımcılık kazanacak ne de olsa.
0: Yenge dinliyor mu ya yenge?
1: Yenge uyuyor daha bu vakitte burada, daha 8.30, acele etmeyin daha. İngiltere kraliçesi daha sabah çayını içmedi daha
0: vakitte. Vay. Yenge işe başlamadı mı oğlum?
1: Ama daha dur geleli, daha kaç gün oldu bayağı, dur acele etme, azıcık otursa o kadar düğün telaş, o kadar bir kanıma da bakamayacaksak, lütfen.
0: Tamam zaten, oğlum, eyvallah.
1: Zaten belim kopuyor, akşam şey yaptım, şkaf dizdim.
0: Ne yaptın şkaf akşam, böyle beli ağrısı var?
1: Şkaf ne diyebilir miyiz?
0: Ne demek o?
1: Recep kolegam anladı, gülüyor şu anda ama yeri kalanlar. Şkaf demek dolap demek. Çekmeceli dolap.
0: He.
1: Malum bir tane İskandinav ülkelerinin bir tane zincir marketi var.
0: Evet. Tamam.

0: Amazon'dan aldım, vurdum bile, bir dolap kurmuşum bile, al yanında uyu bile, o derece güzel bir dolap kurmuşum.
1: Dolabı sen kendin yaptın yani, o İskandinav ülkelerinden aldığın, o market zincirinden aldığın dolabı.
0: Kendim yaptım. Ben yatağımı da kendim yaptım, dolabımı da, hepsini ben çok severim.
1: Hani o yüzden... Şey gibi,
0: Lego olarak zanna oynayırlar, Lego var, oynayırlar. Hayır, bu yetişkin versiyonu gibi düşün. Lego'dan 5-10 kat daha pahalı. Bir de bir şeyi yanlış yaparsan sinirlerim 5-10 kat daha çok bozuluyor. Öyle diyeyim sen.
1: Anladım. Yani sendeki bu bel ağrısı oradan geliyor. Ben yanlış anlamayayım yani, antrenman, idman falan. Yani orada o dolabı yaptığın için. Ağır kaldırmışsın oğlum. Bu arada bizim de belimiz ağrıyor.
0: Bir gün bu radyoyu açacağım. Hiçbir... Bel altı muhabbet geçmeyecek. O günde, yarından öte, her gün. Çünkü bu muhabbetlere maruz kalmayacağız. Oh, nefes aldık be.
1: Tabi. Sen söylerken bir şey yok. Biz söyleyince problem oluyor.
0: Ben ağzımdan ne zaman kötü bir kelime, bel altına ima dahi edilen bir kelime çıktısa, dinleyicinin yüzü burada, dinleyicinin kulağı burada, çıksınlar yazsınlar.
1: Hayır be ya, hiç.
0: Bu güzel... Bu kızan geçen bile bile dedi. Bunu ima et dedi. Varsa çıkarsın göstersin.
1: Hayır be, ne? Baksana, çıkarsın göstersin sen, diye baksana, edepsiz kızan seni.
0: Sen Haşim Çolak'ı savundun. Hayır, savunmadım. Şeye bağlan. Doğu Perinçek'e bağlan. Çok severim.
1: Vay. Bak, hinleri aldı. Bu arada 11.30'da bağlantımızda İran halısı konuşulacak. Benzin fiyatları acıdı dedin dün. Sezer'in, tamam, bir de Süleyman Demirel'in pasta muhabbeti var. Onlara gireceğiz saat 11.30'da ki bağlantımızda.
0: 11.30'da şeyden bahseden mi? Ha. Bir tane turuncu, bir tane bunak var. Dün konuşmasını izleyen, ne dinleyen, ne oldu mu acaba? Turuncu bir, herhangi bir turuncu kafalı bir tane, tamam. 80-90 yaşında bir dayı.
1: Şu Birleşmiş Milletler yalanındaki konuşması mı?
0: Aynen. Hadi bir sürü milletten insanlar birleşmişler de oturmuş. Bir sürü milletten insanlar birleşmiş oturmuş, onu dinlediler, öyle dedi.
1: Valla dünyadaki en büyük... Valla gerçi dün de bunu şey yaptı ki ironik olarak...
0: Toplantısı.
1: Toplandı. Bunlar toplanıyorlar ya, kendi aralarında.
0: O kadar. Ben bu diplomatik konuşmayı bu adamdan daha yapayım ama o kadar etrafından kıyısından anlattım ki yani gelip de kimse sen bunu anlattın. Radyoda bundan konuşuldu diyemez. Özellikle bir şey dedim mi? Yo. Birleşmiş dedim.
1: Hayır,
0: birleşmiş dedim. Tamam. Bir sürü dedim. Devletten insan var dedim. Burada herhangi bir organizasyondan, herhangi bir kurum ismi verildi mi? Hayır.
1: Ben verdim onu. Ciddi bir şey soracağım Sezer. Dur azıcık bak. Ah bak, konuşma izin de ver. Sezer. Turuncu kafalı ne anlattı? Bak onu dinlemedim hiç. Neden bahsetti gene? Dünyaya barış mı getireceğim dedi. Hıyar.
0: Ufak bir dünya turu yaptırdı. Böyle kendi ülkesindeki seçimlerden başladı. Hı. Çok ilginç bir şey dedi. Onların şimdi o malum bir ülke var, orada ara seçimler olacak onların 40 gün sonra. Ben dedi zaten ara seçimlerde aday değilim dedi. Ben partim aday dedi.
1: Bah. Kocaman yalan. He.
0: Adam bak şimdi, adam gaybı yani, anladı çünkü hani İran halısını almaya girdi ya bir tane ülkeye, ondan sonra bütün kendi ülkesinde dizel benzin fiyatları tavana fırladı. Kimse memnun değil durumdan. Zaten evet. Adamın hani şeyi, reytingleri %20'lerde. Hani bir o malum büyük ülke için, o ülkenin başkanı için bunlar görülmemiş seviyede. Kimse memnun değil. Adam hani senatoyu kaybedeceğini o kadar bilir ki
1: evet.
0: Bu konuşmada alakasız bir şekilde sen... Hani şeyden başlayalım. Niye alaka Birleşmiş bazı ülkelerin toplantısında kendi iç meselelerini anlattın?
1: Aynen.
0: Ben ne lazım sen seçimlerin ne lazım ara seçimler. Orada dedi İran halısı satan ülke dedi. Ben seçimlere girip de oradan ben çıkacak sonucu bekleyelim. La ona göre görüşmelere başlayacağız. Yapma ama ben burada alenen yalan söyleyen bir tane böyle bir devlet başkanı hayatımda görmedim.
1: Yapma bu oğlum sen.
0: Diyerken saçlarım böyle diken diken oluyor, böyle diyorum ne yapma, hani otururlar bir alkışlayırlar da böyle dedim. Hani böyle film ne oluyor, böyle bir yerde böyle bir kırılma oluyor, ondan sonra dünya bütün şeye sarıyor böyle. Fışkıya sarıyor böyle, aynı diye dövle başlıyor bütün olaylar de. Ey dövle saçma sapan bir tane. Ha aklımda kalan bir tane daha ilginç bir şey.
1: Ha söyle bak.
0: Yapay... yapay zekaya diye artık bir süper zeka diyeceğiz. Çünkü ben öyle isterim. Bakalım olacak mı diye. Bak cidden doğru lafları kullandı.
1: Vallahi mi? Bak hiç ben takip etmedim akşam.
0: Bak cidden kelimesi kelimesine bunu dedi.
1: Ne yapay diyecek?
0: Zeka tamam. Artık yapay zeka demeyeceğiz dedi. Süper zeka diyeceğiz dedi.
1: Allah.
0: Ben de bu devletin başkanı olarak dedi hani öyle olmasın isterim. Bak hem dünya benim sözümü dinleyecek. Bildiğin dövüle dedi. Bak açın bakın. Bildiğin dövüle dedi.
1: Sezer.
0: Adam. He. Fakat son bir şey daha diyeceğim. Zaten adamın bütün konuşmalarını ne yani ilkokulda bir tane kızları dinleyemiş. Bizim bile.
1: Aynen yani evet.
0: Yaptık. En iyisini yaptık. Şimdiye kadar bülesi yoktu. Biz geldik yaptık. Gördüğümüz en kalabalık. Yaptığımız en büyük. Yapma lan sen. Neymişsin sen mi arkadaş? Bu adam ne bileyimsin hayatında anasından babasından bir gram sevgi görmemiş. Bu adam hep böyle bir yerden böyle bohbohlanmak istedi. O asıl hani gerçek sevgi görmemiş hayatında bunu hani böyle anası eldirmenden severdi herhalde. Büyük ihtimal babası eve bile gelmesin. Büyük ihtimal hayatında içten böyle bir sevgi görmediği için hani bütün dünyanın ağzına kaşığı verdi. Böyle diyor.
1: Sezer. Eskiden Sovyetler Birliği varken Gorbaçov sonda o zaman Sovyetler Birliği'nde 1980'li yıllarda dağıldıktan sonra dünyada bir denge vardı yani böyle kapitalizm bunları geçiremiyordun çünkü bir denge vardı. Onların da amacı işte hani parçala böl yut politikasıyla Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra dünyada bunlar tek kaldı daha ki Çin uyanana kadar. O yüzden de bunlar böyle atıp sallıyorlar şimdi hani biz yapacağız biz yaptık işte biziz gibiler halbuki hiç öyle değil. Onunki sadece gündemde kalsın işte.
0: Eskiden Sovyetler Birliği vardı. Eskiden
1: evet hani denge vardı evet.
0: Büyük büyük Amerika vardı. Eskiden ilkeler vardı. Hani Amerika alenen bile konuşmazdı. Hani gene bilerdi. Hani demokrasi getireceğim diye giderdi. Orada petrol alardı ama hani
1: aynen.
0: İnsanların yüzüne başlıyor. Hani bir konuşma vardı. Bir uslup vardı. Bir diplomatik konuşma vardı. Bu adamda hiçbiri yok ama
1: hiçbiri yok. Evet, hiçbiri yok.
0: Adamda ne ilke var? Adamda ne ilke var? Ne bir şey? Adam ülke adı vermeyeceğim. Gideyim Orta Doğu'dan bir tane çok zengin bir Arap ülkesinden adama Boeing hediye verirler. Air Force hediye verirler. 300 milyarlık bir şey adam bunu kabul ediyor. Bir de gidiyor böbürlere anlattırıyor. Aa, ben bu hediyeyi kabul ettim. Bizim cebimizden çıksa daha mıydı diye. Adam rüşveti alır üstüne daha bir de övünür. Ben bu kadar rüşvet aldım diye. Ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Yok böyle bir şey var arkadaş. Yok böyle bir şey. Adamın tek ilkesi zengin olan daha çok zengin olan. Ben de zengin olayım. Kayınçom da zengin oldu. Adamın da zengin oldu. Adamı hani dış ilişkileri yöneten hani bütün şeylere giden adamın damadı. Tanıdık geldi mi? Ha,
1: tamam Sezer internet kesildi tünele giriyorum. Tünel 11.30 reklamlar geldi. Bye bye.
0: 11.30'da daha güzel mahsettim.
1: Hadi bakalım işçilere bak kolay gelsin. Hadi bay bay. Hadi.

0: gözünüz işinizde, kulağınız radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Kalispera! İşte ettim mina perasume omurfa!
2: Günaydınlar tekrar radyolarını yeni açanlara. Altan'ım Çanakkale günaydın. Gülendar Kral FM ailesi günaydın Haşim'im. Radyoya bir süre ara verecekmişsin. İnşallah uzun sürmez kardeşim. İnşallah Altan'ım. Sen evlerimize neşe, yolumuza yoldaş oldun. Bu platform sadece bir radyo değil, kocaman bir aile oldu. Gerçekten de çok büyük bir aile olduk. Ta Batı Avrupa'dan Yeni Zelanda'ya kadar. Bizim için sohbetinle, verdiğin bilgilerle, şakalarınla, esprilerinle ailemizin bir ferdi oldun kardeşim. Yolun hep açık. Açık, bunu bil. Başarılar tesadüf değildir. Seni seviyoruz. Çanakkale'den kucak dolusu selamlar, sevgiler demiş Altan'ım. Çok teşekkürler Altan'cığım, sağ olasın. Jet Ömer, ilacım benim, ne olur gitme Haşim abim. Sezer abi takip ettim, isteğimi kabul etsin, istek yollasın bana demiş. Sezer duydun mu? Jet Ömer sana göndermiş. Adam bir aldı mı hızını, hadi git durdur, durdurabilirsen. Vallahi dedim, duydun hiç durmuyor vallahi. Çalışırken böyle konuşuyor adam. Sen dur azıcık, şimdi canlı bağlantıda arama beni konuşurken. Esad'ım bir dakika, azıcık bir bakalım, günümüz seninle ayıyordu ama ne bileyim, herkes şokta. İsmet'im, kolega deme kızlara, matchen de demiş Cengiz Aga Münih'ten. Ne bileyim dayı, ben de şimdi sana kolega yazınca ben de kolega dedim. Kızlara kolega denmiyor mu yani? Öğreneceğiz bu Almancayı yavaşça yavaşça. Umut kardeşinden selamlar diyor. Severek dinlenmiş seni. Çok çok teşekkür ediyorum Umut'a da. Orçun'um günaydın. Benden de çok selam söyle. Günaydınlar dayıya, kolay gelsin. İyi yayınlar Celep Orçun. Teşekkür ederim Orçun. Sana da kolay gelsin. Günaydın Haşim abi. Hayırlı günler. Bol sohbetler dilerim. Güneşli Stuttgart'tan. Stuttgart'a çok selamlar. Enişte Cemil Buran.
1: Bravo Saz. Vamos a ver cómo ahora.

Çadıkçı şaşırma kendini. Hisset. Biraz sonra ben ararım seni. Reklamlarda ararım. Bugün duygusal takılacağız demiş Haşim kardeşim. Yok, duygusal fazla tanımam. Zaten balık burcuyuz. Duygusal insanlarız biz. Özgür Öztekin. Karadeniz'de Uşak sana teşekkür eder. Her şey gönlünüzce olsun. Teşekkür ederim Özgür. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Ailem, ay biz şimdi Sezer muhabbetinden mahrum kalacağız. Ya vay başımıza gelenlere be. Sezer'i böyle sesini kaydedeceğim Aylin. Sesini kaydedeceğiz onun. Kendi sayfamda paylaşacağım böyle. Özledikçe Sezer'i dinleyeceğiz. Alev Molla, günaydınlar Haşim, iyi yayınlar. Teşekkürler Alevciğim, sağ olasın. Aycan, günaydın Haşim abi, müşterilerimizin hepsi kan ağlıyor. Neden programı bitiriyorsun diye. Aycan'ım kolay gelsin. Birazcık ara verelim, biraz dinlenelim. Kısmet olursa belki tekrar başlarız. Jet Ömer, Label C5 yaz demiş Sezer. Ha, Jet Ömer eşittir Label C5. Duydum, ne diyor Ömer? Radyoyu bırakmana arkadaşlarımla kendi adımıza üzüldük. Senin için de seviniyoruz. Vardır bildiğin diyoruz. Gelince yanına uğrayacağım inşallah. Dengeleriz ağabey. Selamlar, iyi yayınlar İstanbul'dan. Umut Karalar, Umut'um ben teşekkür ederim. İstanbul'a çok çok selamlar.

Müzeyyen Senar'ı dinleteceğiz biraz sonra. Sezer Arzu demiş ki, yak bir cigara Sezer, ne oldu oldu demiş. Yak bir cigara Recep abi. Yak yak birer cigara yak. Sezer de şey diyor, birkaç tane içiyorum diyor, çok içmiyorum diyor. Meten. Kolega deme kızlara, meten de. Tamam Cengiz abicim, öğreniyoruz yavaş yavaş. İsmet kim yazmış bunu? Ömer'in sabah beni uyandırma mesajına bakar mısın?

Gerçekten böyle mi gönderdi sana mesajı? Baksana be, neler yazmış İsmet. Ömer'im benim, ayı boğan. Ben de balık burcuyum abi. Abi yemin ediyorum bana kaç kişi diyor, benzetiyor. Sezer de iyi bulmuş ha, Lebel C5'i. Bilmiyorum tabii, dinliyor musun onu, dinlemiyor musun? Benzete benzete hava avcıya mı benzetiyorsunuz böyle demiş Ömer. Benzetmeyin beni o öküze. Ne bileyim oğlum. Hani böyle gözlükleri falan da takınca aynen öyle oluyor işte. En çok da kızlar söylüyor bunu bana, deliriyorum. Fıttırıyorum vallahi kızlar deyince. Niye oğlum, işte tamam işte. Jet Ömer eşittir level C5. Vallahi yemin ederim bak Ömer. Bir buçuk yıldan beri program yapıyorum böyle. İnan o adamın şarkılarını bir kere bile çalmadım. Çalmam da zaten. Yani şarkıcı bile değil ya, her neyse. Ama benzetme böyle iyi bu oğlum. Yani insanları seni ona benzetmesi. Ha şöyle sıra baba, biraz Ankara gelsin. Sıracı, bu arada sizin nasıl Galatasaraylı olduğunu babam bana bir anlattı. Normal arkadaşım demek istediğinde Freund diyebilirsin abim. Çok samimi arkadaşa da Almanca Kumpel deniliyor. Kanka anlamında. Kumpir değil yani, Kumpel. İstek çok yerden geliyor abim. Ben en iyisi büyük bir konuşma grup oluşturup kocaman ailemizi oraya mı eklesem, ne yapsam? Vallahi iyi olur ha. Babayla zor yarışırlar. Babayla zor yarışırlar. Ben söyleyeyim onu. Ya da şeyi Ömer'i canlıya alalım, söylesin Sezer. Bunu bir hatırlat dedim ama onu bir hemen bir ayarlayalım. Ya Sinan, hemen hazırsın yani değil mi? Hemen hazırsın. Metal değil, meta, demir demek. Meten, maten ve kız demek. Tamam, öğrendik onu da. Onu da öğrendik, tamam. Eyvallah Altan'ım, teşekkür ederim. Diğer mesajlara da bir bakayım. Erkut'um günaydınlar.

Ne kadar kaliteli bir ses, ne kadar güzel bir ses ya valla. Rahmetli Müzeyyen Senar. Ray lay lay lay lay. Hep şey aklıma geliyor, o bir cümle var ya internette, kesin okumuşsunuzdur. Ha, nasıldı o? Dur bakayım bir toparlayayım. Burada benim sayfamda var mı, ona da bir bakayım bakayım. Ha şöyleydi. Şimdi diyordu yani rakı günah falan diye. Rakı günah olsaydı Allah Müzeyyen Senar'a o sesi verir miydi bir kere? Roka'ya, marula o kokuyu verir miydi? Vermez. Denize balığı ve yakamozu verir miydi? Vermezdi. Beyaz peyniri o lezzeti, kavuna o aromayı, sana da o gözleri verir miydi demiş şair. Allah Müzeyyen Senar'a o sesi verir miydi? Vermezdi. Rakı günah olsaydı. Şair öyle demiş. Günaydın Arcanlar, günaydınlar, günaydınlar. Radyolarını yeni açanlara günaydınlar. Altını sarraf, yarayı cerrah bilir. Kime ne olacağını da Allah bilir demiş Altan oğlu Tarkan. Dayı seviyem sana demiş. Ben Türkçeni yiyeyim ben. Seviyem sana diyor lan. Ben de sana seviyem. Erkut'um canım benim. Kolay gelsin. Kayınpedere de çok çok selamlar, kolaylıklar diliyorum. Hasan Çarıkçı. Rayla, dur onları da bir hemencik bakayım böyle. O Üşer, o kadar çok sesli mesaj göndermişsin ki onları ben bir reklam arasında bir dinleyeyim. Efkarıştı para para poli. Karadenizli Uşak. Özgür Öztekin. Ne kadar güzel söyledi değil mi Tarkan'la birlikte? Efkarıştı para poli. Of be. Of be. Özgür Öztekin. Canlarım benim, sağ olasınız. Level C5'i dinlerim, çok da severim. Babayla zor yarışırlar, tak tak tak, kapıda kim var? Ciddi mi söylüyorsun Sezer? Oğlum o kadar Sovyetler Birliği dedik, o kadar şey dedik. Level C5'i dinliyormuş. Level C5'i dinliyormuş adam. Allah'ım yarabbim. İskeç'ten günaydınlar Aşım abi, kolay gelsin iyi yayınlar. Kral Rasim, Rasim Kral, günaydınlar Rasim. Yakışıklı Rasim, şeyler gibi vallahi. Kartaliçe. Bugün beni canlı yayına al abi. Ay, seni ben bugün canlı yayına alacağım. Yemin ederim küfür edersin. Gönderdi mi Sezer oradan? Biz dostlar. Ra la la la. Akayım günaydın. Yakışıklı. Vay vay vay vay vay vay. Akay, ben sana bir Jet Ömer'in fotoğrafını göndereceğim. Tamam mı? Hatırlat. Gör Jet Ömer'i. Sana da günaydın. Kolay gelsin kardeşim. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Fagan Hacı neredesin? Niye bu şarkı? Mustafa Keser'i Çanakkale'ye gönderiyorum. Çanakkale'deki dinleyicilerim Mustafa Keser'i çok seviyorlar. Fagan Hacı Yusuf kardeşim, kolay gelsin. Bana nerede olduğunu bir yaz. Çok ilginç burası. Talasya. Ha, okey. Oradaki mezarlığa da gittim. Biraz arka tarafta, ormanın içinde onlar. Oradaki taşlar da öyle kalıyorlar işte. Radyo Kral'dan dinleyicisine şaba.

11 reklamlarından sonra Jet Ömer canlı yayında bizlerle olacak. Olur mu Ömer? Adamlar çalışıyor, işinden almıyor. Bir soralım, bir müsaade isteyelim. Güzel mesajlarınız için de canı gönülden çok çok teşekkür ederim. Çok dankeşön kolegalar, materler. Olma Ömer, küfür etmeyeceksin, tamam, çocuklar da dinliyorlar. Şş, tamam mı? Ayıp var.

0: araçlarımızı inceleyebilirsiniz.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
4: Popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.
5: Zaten başımıza ne geldiyse bu popüler kültürden başımıza geldi. Jet Öner'i arıyorum. Dur. Abi görüntülü arama adam. Belki işinde gücünde adam. Cık. Allah'ım yarabbim. Sezer İran halısı dedi de İran'ın halıları meşhur mu ya? Ömer'im.
6: Selamünaleyküm abi.
5: Aleykümselam ayı varım. Hoş geldin kardeşim benim.
6: Abi sesim geliyor mu?
5: Acayip geliyor hem de böyle. İşinden almıyoruz seni Ömer değil mi?
6: Yok abi. Üzerimde şu an bir as tüpü var da. 35 kilo.
5: Üzerinde yük mü var? Ne yük var oğlum üzerinde?
6: Gaz.
5: Gaz var. Ha.
6: Aynen.
5: Yalnız mı çalışıyorsun? İsmet evde. Dinliyor şimdi bizi.
6: İsmet abi yatıyor mu, uyuyor mu, zıvarıyor mu, ne yapıyor?
5: Sen ciğer mi oynayabilirsin misin?
6: Yok abi ben Dimitro'yla beraber.
5: Ha Dimitro'yla berabersin. Ciğer mi? Fukaram yalnız Dimitro mı çalışıyor bizim? Karadeniz'le mi çalışıyor ciğer mi?
6: Aynen onunla çalışıyor.
5: Ne abi? Resul'le çalışıyor. Ömer'im her şey yolunda. Beşiktaş hariç.
6: Abi her şey yolunda abi. Sen gidiyorsun ama...
5: Ya Ömer'im şimdi gitmemiz gerekiyor. Ay inşallah gene geleceğiz be Ömer'im. Yani bir kısmet olursa, bir güzellik olursa tekrar gelmeyi düşünüyoruz yani. Öyle bir ihtimal de var. Bakacağız bakalım. Kısmet diyelim Ömer'im.
6: Peki süre belli mi, belirsiz mi?
5: Ha, zaman için bir şey diyemem Ömer'cim. Zaman için bir şey diyemem. Ben canlı yayında da böyle seninle konuşurken de çok çok çok memnun oldum. Sizin gibi güzel insanları tanıdığım için de. Gerçekten delikanlı adamlarsınız. Adamsınız oğlum valla. Çok memnun oldum. Sen, İsmet, Ciermo, diğer arkadaşlar. Çok çok memnun oldum. Sağ olasınız vallahi.
6: Arada böyle bir Instagram'da falan canlı yayın yap.
5: Instagram'da canlı yayın. Tamam onlar da ihtimal şey, gerçek teknik olarak pek onları Nedim biliyor. Sezer'le Nedim biliyor. Bakalım kısmet diyelim Ömer'im.
6: Sezer abi. Söyle canlı yayın yapsınlar bak Instagram'dan ayarla bir şekilde. Böyle olmuyor be ya.
5: Sezer abin de bir de seni şeye benzetti ya. Level Jabal 5'e falan benzetti. Doğru mu? Abi. Çok mu benzetiyorlar?
6: Abi çok benzetiyorlar ya. Deliriyor mu?
5: Ama gerçek...
6: Abi ben ondan daha yakışıklı değil miyim?
5: Vallahi bile ya. Bin kat daha yakışıklısın ondan. Yemin ederim bak. Ya level C5 yemişi. Yerim level C5'ini. Burada Jet Ömer var. Ayıboğan Ömer var ya. Allah sen daha yakışıklısın adamın kardeşim benim.
6: Adamın her yerinden yağ akıyor.
5: Aynen. Siz Jet Ömer'i bir görseniz var ya bak takip edin. Kas yığını. Bildiğin kas.
6: Ben ömrümde hiç şey mi yapmadım ha? Fitness midir nedir?
5: Abi spor salonlarına falan mı diyorsun?
6: Spor salonlarına hiç gitmedim ömrümde.
5: Kardeşim seninki Allah vergisi vallahi. Allah vergisi. Samimi söylüyorum
6: Allah'ım
5: bak.
6: Allah'ım öyle. Hani şey olsun diye söylemiyorum. Yok. Ama gerçekten öyle ya.
5: Gerçekten ben şimdi görüyorum fotoğraflarını bana gönderiyorsun. Görüyorum maşallahın var ya. Kırkpınar güreşçileri gibisin vallahi helal olsun. Hele gene bir ense var böyle Allah'ım. İsmet diyor diye şey gibi ense diye. Evet. Kaçırılma.
6: Bana hep diyorlar zaten. Bir Mike Tyson da var, bir de sende var diyor.
5: Öyle seviyorum. Valla gerçekten de öyle. Ömer'im, söylemek istediğin bir şeyler var mı? Söyle.
6: Abi bütün dinleyicilere, herkese buradan bol bol selamlar.
5: Eyvallah kardeşim.
6: Herkesi ayrı ayrı çok seviyorum. Seni de ilk tanımışız. Eyvallah. İyi ki varsınız. Hepinize hayırlı günler diliyorum.
5: Sağ olasın Ömer'im.
6: Kendinize iyi bakın.
5: Eyvallah canım. Amin amin. Cümlemize Allah'a emanet. Hayırlı işler diliyorum kardeşim. Herkese çok selamlar.
6: Sana da hayırlı günler abi. Görüşürüz.
5: Hadi kolay gelsin bakalım Ömer'im. Görüşürüz. Hadi bakalım.
6: Hadi öpüyorum abi.
5: Eyvallah kartalım benim. O bir Beşiktaşlı, o bir Mike Tyson, o bir Jet Ömer, o Ayı Boğan Ömer.

Nedim'i bilmiyorum müsait olur mu Sezer. Çünkü Nedim bugünlerde yine böyle arabayla işlerin peşinde. Ömer'im jumbo jetim yeme bizi. Ya öyle diyor oğlum, hiç spor salonuna gitmedim diyor. Allah vergisi. Bak Tyson'a benzetildiğinde şimdi ondan gördüm. Adamı da herkese benzettik ha. Yok level C5. Level C5 kim ya? Yemişim C5'in de level'ını da böyle orasını. Ya ne? Bizim Ömer delikanlı. Jumbo jet. Sabah sporu. Tanem. Eyvallah kartalım. Abi fotoğrafı şey yapmasan ben de şeyi sanacağım Taner. AI falan diyeceğim. Sabah sporu. Taner sana bizim Jet Ömer'in fotoğraflarını bir göndereyim. Gör sporcuyu. Lay lay lay lay lay. Çarıkçı. Ramazan Ahmet'e iyi günler diliyorum. Kolay gelsin. Tamam bakacağım. Oradaki mesajlara da bakacağım. Hepsine bakacağım. Bir dakikacık az müsaade et bana. Reykan Hanımcığım günaydınlar. Nalan Şeyli günaydınlar. Mustafa Gültekin Lüleburgaz. Mustafa'm çok çok günaydınlar. Milayimoğlu Selçuk nasıl gidiyor bakalım? Sabah kahvaltısı edildi mi? Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay l

Cefa. Ömer İsmet diyor uyumuyorum Ömer, uyumuyorum diyor. Dilek Hanım günaydınlar. Herkese İzmir'e çok çok çok günaydınlar. İzmir, güzel İzmir günaydın efendim. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Aşimci merhabalar, Çanakkale'den Mine Hanım yazıyor. Merhabalar, iyi yayınlar. Biz radyoyu bırakmana çok üzüldük. Ahmet Baba da çok üzüldü. En kısa zamanda dönersin inşallah. İnşallah Mine Hanım. İnşallah ablacığım. Bizi buralarda yalnız bırakma. Dört gözle döneceğin günü bekleyeceğiz. Çok çok çok öpüyoruz seni. Allah'a emanet ol. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Ahmet babamın ellerinden öpüyorum. Sizin ellerinizden öpüyorum. Saygılar, selamlar Çanakkale'ye. Çanakkale. Ne dedi Sezer kardeşim? Beni mi sordu? Vallahi seni sordu. Onu kırar mıyım ben hiç? Buyur canım kardeşim söyle. Hayır şey diyor, 11.30'da diyor, müsait olacak mı acaba diyor. Üçlü diyor, bir grup yapalım diyor. Ben de dedim ki şimdi geziyorsun falan ya, ondan bir dedim bir soralım bakalım. Erhodisa. Kraliçeler, krallar günaydınlar. Sağ olun canlar. Sağ olun güzel insanlar. Altın kalpli çocuklar. Dervişler, sufiler, dünyayı hiçe sayanlar, günaydınlar, günaydınlar. Ormanın sesine, arının gayretine, çiçeğin kokusuna, karıncanın gücüne, kendini bilenlere, hakkıyla çalışanlara, eline, diline, beline hakim olanlara, emeğiyle, alın teriyle kazananlara, ateşlerin içinde koşan yıldırım gözlü atlara, gökyüzünün altında yatan yıldızlara, sizin gibi güzel insanlara günaydınlar.

Vallahi iyi yapmışsın. Aşım bugün uyunur mu hiç? Ömer'i kayıt altına alıyorduk eşinle birlikte. Eşine de çok selamlar, günaydınlar İsmet'im bu arada. Ömer, kayıt altına alınmışsın Ömer'im.

0: Bacanam sesli mesaj göndermiş, bir dinleyelim bakalım. Ne demiş bacanam? He?
1: Bacanak, veda demeyelim şuna be. Vedalardan hiç hoşlaşmıyorum. Tüm Kral FM ailesi, inşallah başka bir noktada buluşmak üzere. Hepicimize, tüm Kral FM ailesine selamlar. Seviyorum sizi. Ben bile ayrılıklarda hiç yokum.
0: Vallahi biz de yokuz böyle ayrılıklarda. Bacanam benim. Eyvallah, sağ olasın. Bir Fenerbahçe olarak söylüyorum. Süleyman Seba'nın vefatına üzüldük büyük başkan. Bir de senin gidişine. Tuncel. Bütün Fenerbahçelere, bütün takımlara, bütün Galatasaraylara selam olsun, sağ olasın. Bir Süleyman Başkan'a, bir de yaşa be Tuncel.

0: evimize her şeyin, her şeyin en güzelini getirsin. Her şey gönlünüzce olsun.
1: Amin.
0: Her şey dilediğinizce olsun. Her şey her zamankinden daha yüce olsun. Her zaman olduğu gibi hepinize en engin sevgilerimi, en derin hürmetlerimi arz ediyorum. Lütfen kabul buyurunuz efendim. Sağ olunuz.
1: Ne kadar güzel bir Türkçe, ne kadar güzel bir ses. Duygularımızı ifade etti Zeki Müren. Ah de bu şarkıların gözü kör olmasın, baş mimesin. Duygusala takılmayalım, program bitmez. Ama güzel bir Zeki Müren şarkısı dinleteyim sizlere.

Zeki Müren'i bir şarkısıyla bırakılır mı? Bırakamaz tabii ki. Bir güzel şarkı daha dinleyelim Zeki Müren'den. Nasıl geçti habersiz? 1972 yılından böyle güzel bir şarkıyla sizleri baş başa bırakıyorum. Nasıl geçti?

Reklamlardan önce bir de Münih'ten Agam'ın şarkısını bir dinleteceğim. İzninizle. Cengiz Agam işte onun Münih'ten. Yan bakalım dedi, bir Ömer Danış dedi.

Ayrılıklar gelip geçicidir, dostluklar kalıcıdır. Aynen Esad'ım. Biz seni sevdik, saydık. Senin türkü, şarkı, güzel programınla güzel duygular yaşadık. Yolun açık, bahtın açık olsun güzel insan. Allah'a emanet ol. Siz de Esad'ım çok Porsche Esad. Teşekkürler Esad'ım. Ben de çok memnunum senin gibi güzel bir insanı tanıdığım için. Bir Ömer Danış dinletiyorum. Ondan sonra reklamlar. Ondan sonra Nedim ve Sezer'le birlikte yine sohbetteyiz.

0: daha iyi.
1: Maykım günaydın. Kolay gelsin sana da. Aman orası kalasyon üzerinde dikkat et. Muzaffer arkadaşa da günaydınlar. Kolay gelsin gençler. Şeyleri, lifeline'ları falan, Sony'leri falan takın. Allah korusun. Allah muhafaza, yüksekte çalışıyorlar. Dedim arıyorsun. Buçukları geçtik şimdi yine. Sezer şimdi yağdıracak yine. Dur bakalım. Efendim Hüseyin. Bu arada Ahmet'im. İrfan Kallenci, çok teşekkür ederim İrfan'ım, sağ olasın, mesajı gelmiş. Selam Haşim kardeş, yokluğun her zaman hissedeceğiz. Her şey gönlünce olsun inşallah. En yakın zamanda tekrar sesini duymak isteriz inşallah İrfan'ım. Çok teşekkür ederim mesajlarınız için. Nedim'i bekliyorum, bir arasın bakalım İsmet. Merhaba Haşim kardeşim. Seni ilk kez Mayıs ayındaki telefonumdaki uygulamadan tamamen tesadüfen dinlemeye başlamıştım. O gün programın ve samimiyetin o kadar ilgimi çekti ki o günden beri resmen müptelan oldum be kardeşim. Normalde çalışırken haftada en fazla bir gün radyo dinleyen biriydim. Ama seninle birlikte radyoyu sadece dinlemeye değil, kendimizi ve samimiyeti bulmaya başladık. Zamanla sanki radyonun karşısında değil de aileden biriyle sohbet ediyormuşuz gibi hissettik. Vallahi aynen ben de öyle. Bu güzel bağın ve muhabbetin daha da güçlenerek devam edeceğine inanıyoruz. İnanıyorum. İnşallah bu yaşadıklarımız senin daha güçlü ve daha güzel dönüşlerinin başlangıcı olsun. İyi ki yollarımız bu radyoda kesişmiş be kardeşim. Seviliyorsun. Selamlar demiş Belçika'dan. Kardeşim İsmet.
2: Bu bak. Ha.
1: Hoş geldiniz bakalım Maya Kızan'la. Hoş geldiniz bakalım. Nedim günaydın.
3: Günaydın abicim. Hoş bulduk.
2: Evet, lütfen radyolarımızın sesini kısalım arkadaşlar. Arkadan yankı yapıyor lütfen.
1: Nedim, konuşacak gene bu. Dur bakalım şimdi. Ben müziği kısayım mı buradan arkadan?
2: Sen müziği kısma, müzik çalsın Nedim. Seni dinleyelimle telefonla da konuş. O hepten hızlı. O kısın sadece arkadan kendimizi de duymayan pekecek.
3: Ya az önce sordu bana, dedi sen onu dinleyebiliyor musun da, dedim hem dinliyorum hem konuşabiliyorum ya, dedim nasıl duyabiliyorsun falan.
1: Ya, gördün mü Sezer?
2: Radyo ya, radyo 101 ya, yayına bağlanınca kısacağım bu radyoyu arkadaş. Şey yapmış bir şeyleri var ya, öf bayağı.
1: Nedim? Dur ama Sezer'le iyisin, her şey yolunda. Aile falan, bir hal hatır soralım.
3: Sende durumlar nasıl, her şey yolunda?
1: İyiyiz. Valla çok şükür iyiyiz. Yolunda misafirler gelip gidiyorlar. Mesajlar falan böyle. Hiç sorma yani, hiç sorma.
3: Bugün bildiğim veda hutbesi yani.
1: Tövbe yarabbim. Ne? Yok be ya. Bunları konuşmuştuk dedim seninle. İnşallah bakalım kısmet olursa tekrar tabii başlarız. Dediğim gibi belki gece programları falan olabilir. Sezer'e de söyledim ya, dinledin mi bilmiyorum sabah katılırken. Sezer Bey, biz muhabbet ediyoruz.
2: Veda hutbesi dedin Aydın hocama, bir duayı okutam artık, yapacak bir şey yok, bir hemen bir helva sipariş edim bir yere. Tamam bile.
1: Bu gene
2: bu ya. Bugün canımızı sıkın. Herkes böyle bir kötü oldu senin yüzünden. Haftaya pazartesi gelip de yayın yaparsan bak, seni para alacağım ona göre. Seni fena yapacağım. Bak bugün konuşup da hemen haftaya da pazartesi dönersen yandın. Bak yandın.
1: Sözlerim benim, canım benim. İnşallah bak diyorum ya, en kısa zamanda dönmeyi ben de istiyorum. Şartlar el verirse tabii ki, neden olmasın. Canım benim, aslan parçası. Dur şimdi.
2: Cuma günü gelmiş açmış yayını, bir bakmışsın hiç şaşırmayacağım. Bu adamın bir gününe uymaya yapabilir. Hiç şaşırmayacağım.
3: Şimdilik bu böyle kalıcı Sezer'im. İnşallah yeni projelerde, inşallah ilk fırsatta, en yakın zamanda diyelim, tekrardan
1: inşallah,
3: açma.
1: İnşallah.
2: Bana politikacı konuşması yapmayın kardeşim. Be Ayhan Agam'ın anlayacağı gibi anlat. Veya Osman Agam'ın anlayacağı gibi anlat. Bu adam gidecek en yakında, ne zaman gelecek, nereye gelecek, biz bunu nerede dinleyebileceğiz? Ben bununla alan gel. Ben çözümle gelirim, çözüm.
1: Gelişmeler en yakın problem, zamanda.
2: Problemin hepimiz farkındayız. Hani öf bir oldu, ah bak bak, olmayacak. Çözüm üretmemiz lazım. Bu üçlü masayı onun için kurduk. Bu üçlü masayı. Bir çözüm üretmemiz lazım.
1: O üçlü masayı hafta sonu da kuracağız. Hazırlıklı ol sen. Muhabbet yapmamız lazım.
3: Ben de onu diyecektim. Hafta sonu kesinlikle bir araya gelip konuşmamız evet. Lazım. Ona göre neyi nasıl yaparız karar veririz inşallah.
2: Baş bu hafta sonu bulur değil mi? Baş bu hafta sonu bulur.
1: Evet.
2: O kadar ben yalvardım zamanında, açam konuşam diye aradım da bu adamı dükkanda da aradım, berberde de aradım. Ha şimdi konuşam canım, şimdi var müşteri var, onu keseyim, benim yapayım.
1: Etten yalan mıydı oğlum, müşteri vardı. Değdiriyor, aman kesiyordum.
2: Gömedim ki, yalan mıydı diye. Gömedim ki, ne müşteri gördüm, ne makine sesi duydum, ne değnek sesi duydum, hiçbir şey duymadım. belki o anda evde yatardı, ne bileyim, ben hiçbir şey duymadım.
1: Hayır.
3: Sen söyleyeyim ki, kesin halı yıkıyordu.
1: Halıları yıkadık, halıları bitti onlar. Halıları yıkadık dedim.
2: Arkada koşurtu sesi de gelmezdi, bilmiyorum. Hiç çıt çıkmazdı. Hani dükkanda mı, yatak odasında mı belli değil, bilmiyorum.
1: Hani, edepsiz güzel.
2: Bu bir gram ses yok. Şimdi Nedim'i yayına aldığımıza göre, Nedim bize birkaç somut önerilerle gelsin. Bize şunu yapabiliriz, bunu yapabiliriz diye birkaç tane çözüm sunsun. Çünkü buradan insan toplandık, senden umut bekliyoruz. Haydi Nedim, tam zamanı şimdi Nedim, haydi. Bize bu karanlıkta, bu karanlığa bir aydınlık ol. Çak şu şavi, aç bu kruşkaları, etraf şu akmaşalar olsun. Aydınlat bizi artık.
1: Bir dursan, bizi bir dursan. Bir dursan konuşacak adam.
2: Bizi bu garabetten kurtar.
1: Vay durmaya da ya vallahi bile. Durmaya vallahi mübarek, durmaya da ben Nedim. Ben dur azıcık be, dur bir dakika be. Ah be ya.
3: Aldım hızını durduramazsın.
1: Hayır be, durmaya
2: da. Sıra Nedim de. Hani bu sıra o sıra değil, sıracım değil. Hani bildiğimiz sıradan bahsediyor şu anda. Yanlış anlaşılma olmaz.
1: Hayır be. Arka rakamdan bağlasaydık evet. Acaba?
2: Evet,
3: ya
2: evet.
3: Şimdi şöyle, aklında birkaç fikir var. Onları hafta sonu ilk önce biz kendi aramızda konuşmamız lazım. Ona göre dinleyiciye de duyurabiliriz. Ama tabii zor. Fikirler güzel ama icraata geçmesi biraz kolay olmayacak yani. Öyle bir günden diğer güne olacak şeyler
1: evet,
3: değil.
1: Evet Sezer'im bak adam teknik olarak konuşuyor, görüyor musun? Yani öyle kolay şeyler değil bunlar. Bu tamamen benim kendi özel sayfamla alakalı Sezer, onu bir belirteyim.
3: Ya ha, şimdi dinleyiciyi de her yerine düşünmek lazım. Şimdi işinde dinleyen var, evinde dinleyen var, yolda dinleyen var. Şimdi hepsini de bir araya getirmek kolay olmuyor ya. O yüzden yani radyo farklı bir şey. Bizim bunu kendi sayfalarımızdan, kendi imkanlarımızla yapmak ayrı bir şey. O yüzden.
1: Sezer?
2: Trenden korksak trene binmezdik. Radyodan korksak anteni germezdik. Aynı kan. Bende sadece özlü sözler var. Çözümler sizde gençler. Ben böyle konuşurum da hani konuşacak bir şey lazım. Bu adamı bir yere çıkarmamız lazım. Böyle olmaz bu iş.
3: Bu yıldızı daha da ışınlandırmamız lazım. Daha da parlaması lazım.
1: Abartmayın gençler, abartmayın tamam. Birlikte çalışmamız lazım. Birlikte onu anlatmaya çalışıyorum. Yani Nedim de söyledi o. Arzu'yla da konuşacağız. Arzu'nun da fikirlerini almamız lazım. Bacanan falan.
2: Sen bir yarı çık. Bir yerde başla. Biz hepimiz toplaşacağız, geleceğiz. Bu hani... şey diyor ya, hani hepimiz toplaşacağız, öyle yapacağız. Bu bildiğin hani hazıra bekliyor. Kendi bir aksiyona geçmeyecek. Ulan geçeceksin aksiyona kendi, ondan sonra toplayacaksın bizi. O arkadaş bak, her şeyi devletten bekleme. Ne alış bizim milletme. Öf be.
1: Sezer.
3: Sana diyor Aşım abi. Rakına hepten olmuyor diyor.
1: Olmuyor tabii. Bana diyor. Ben biliyorum. Bana atıyor onları.
2: Ben açık açık söylüyorum. Bende çözüm yok. Siz bilgisayar canavarları, radyo canavarları toplaşın, bir şeye kurun, yapın bir sistem, ben ne diyeyim?
1: Tamam biz de işte onu çalışıyoruz oğlum, bir dakika bir Instagram falan filan, acele etme.
3: Aşma bak, dinleyici kesinlikle seni susman istemiyor yani, ister radyoda mikrofonda bir şekilde seni görmeye alışmış, devam görmek istiyor, duymak istiyor yani. Millet seni seviyor istiyor.
1: Küçük sağ olsun. Vallahi ben de teşekkür ederim. Sizin huzurunuzda da böyle. O sabahtan beri o kadar güzel mesajlar geldi ki Nedim vallahi. Hatta sana da gönderdim Arzu falan. Ne oluyor orada Sezer? Yenge arıyor şimdi Sezer'i.
2: Ya devam et sen, takılma. Devam et. Kesme. Anlat onu.
1: Çok teşekkür ederim. Çok dankeşön. Çok efkaristopoli. Gerçekten samimi duygularınız için, bu güzel dostluklar için çok çok teşekkür ediyorum. Sizin huzurunuzda yine bütün dinleyicilerimden. Vallahi sağ olasınız. Yani şimdi...
2: Bize bir tane... Söyle.
1: Hayır, buyur Sezer, buyur estağfurullah, buyur. Ben mikrofon bende, ben konuşacağım sonra.
2: Lütfen lütfen buyurun buyurun.
1: Konuş hadi lütfen, lütfen. Konuş konuş hadi konuş.
2: Lütfen özür, çok özür dilerim. Bil mukabele buyurun buyurun.
1: Nedim duyuyor mu?
2: Tabii tabii. Çok da kibar oluyor bizim beyefendi.
1: Çok kibar.
2: Bize bir tane program lazım. Böyle online radyo yapabilecek bir program lazım. Hani bunu araştırılsın, bulunsun, olmadı bu sevmediğimiz yapay zekaya sorulsun. Vadi hava eskiden bile insanlar vadi evden bile radyo programı. Sen Nedim kardeşim açmaz mıydın eskiden bile bir şeyler anlattıranla? Ne oldu ha? Taş gene yumurta şeye dayandı. Aykam şimdi.
3: Yok onu ben yapmadım işte. Ben Almanya'da yaklaşık 13 yıldır olmama rağmen o evden yapılan sistemi ben bilmiyordum. Ben de yeni öğrendim. Şöyle Kral FM'de beraber Haşmam'la yayın yaptığımız zaman da Arzu ablamla Oya kardeşimiz yazmıştı. Onlar 2005-2006 evet, evet, yıllarında Almanya'dan yapmışlar. Ben de o zaman yeni öğrendim, bilmiyordum.
1: Biz de bilmiyorduk, evet.
3: Böyle bir şey yapılabilir mi? Araştırırız, bakarız nasıl bir sistem, nasıl bir şey yapılabilir. Ona göre tabii olur, neden olmasın. Yeter ki biz yani dinleyici aileyi bir araya getirebilmek, bir arada olmak.
1: O hatta o programın adı neydi? Öyle bir program falan varmış o dönemlerde. Bak ben bile hatırlamıyorum onu, eskidenmiş onlar tabii ki.
3: Abi ben dün ne yediğimi hatırlamıyorum. Sen şimdi ne soruyorsun?
2: Bu adamı seçimlere sokma. Sen hangi Almanya'nın hangi bölgesindedir?
3: Ben Nordrhein-Westfalen dediğimiz eyaletteyim.
1: Yani anladın mısın?
3: Kuzey-Westfalen.
2: Westfalen. Sen Westfalen'e seçimlere gir de tam politikacı bu konuşuyorsun. Ucundan kıyısından bile net bir tane bir gram bir şey duyamadık. Hep işte Arzu Hanım, işte Oya Hanım ben yapmadım onlar yapar. İşte yaparız. Ayarlarız. Görüşmeler başladı. Müzakereler devam. Aynen.
1: Nedim, Sezer'in sesi niye kesilmeye başladı ya? İnternet acaba tünele bir yere mi girdi Sezer? Sezer!
2: İşte bu dinleyici tovunu anlasın. Tövle kesile kesile yarın öte tık diye kesileceğiz kalacağız. Kimse farkında değil. Herkese oyun geliyor ama ben devam edemeyeceğim dedim sen.
1: Büyük tiyatrocu bu. Var ya vallahi çok büyük Sezer, çok büyük yeteneksin var ya. Hani seni böyle televizyona falan radyoya çıkarsalar sen gizli bir yeteneksin. Senin keşfedilmen lazım oğlum. Vallahi samimi söylüyorum bak.
2: Tamam işte keşfedildik.
1: Müthiş bir yeteneksin kardeşim benim. Müthiş bir yeteneksin.
2: Sen kendini
3: bir Sezer'i hem dinleyip hem de görmek lazım. Vallahi. Bir de canlı görüp de dinleyince sizin bak, bir farklı olur.
2: Birinize ikinize başlayacağım. Ne meraklı siz beni görüp de ne yapacağım arkadaş? Dinle beni sesim etmeyeyim ulan. Ne görüntü odaklı millet olduk. İlle görecek, ille kaydıracak ekranda beni mi kaydırma istiyorsun?
1: Nedim bunları kaydettin değil mi Nedim? Kaydediyorsun değil mi bunları? Bu konuş...
3: Önceden söyleseydin kaydederdim.
1: Şimdi başla, kaydetmeye başla. Bak bunlar kaydedilmesi lazım. Patron arıyor şimdi onu, dur Nedim. Bu arada Nedim'cim...
3: Ekran nerede kaldı diye.
1: Havalar nasıl Almanya'da? Bulundunuz orada şehirde, kasabada. Sezer konuşuyor şimdi patronla.
3: Bugün günlük güneşlik çok güzel hava gerçekten.
1: Biraz soğuk ama değil mi?
3: Soğuk. Soğuk evet 14 derece ama soğuk. Yani soğuk şöyle güneşli yani o anlamda.
1: Evet. Sezer? Gitti bu.
2: Sezer gitti. Buradayım geldim.
1: Büyük çorbacı mı aradı? Çorbacı mı aradı?
2: Hayır saat 10'dan önce bir tane premium paketim vardı onu test etmem lazım. Evin önünde konuşuyorum abla içeriden bağırıyor. Yeni yedime getireceğim paketimi diyor.
1: Tamam.
2: Bak ikidir sül. Hayır hadi yok niye kapacağı mısın?
1: Hayır paketi götür oğlum bizim yüzümüzden işinden kalma onu demek istiyorum.
2: Verdim ben onun paketi hazırız şu anda full buradayım.
1: Oğlum ne ara verdin lan paketi? Paketi ne ara götürdün?
2: Reklam arasında da kapama da niyetim yok. Reklamlarda atlayacaksın ki bunları.
3: Paket de premium. Dikkatini
1: paket
3: çekelim.
1: Premium. Premium paket.
2: Bizim
1: Prive.
2: Bu arada bizim şirketin paketleri acayip pahalı oluyor. Bu millet ne yapıyor şeylerle sipariş veriyor ben bilmiyorum. Ben bir kere Bulgaristan'a bir şey yollayacağım. Girdim internet sitesinden. Bir baktım 150 euro yazıyor dedim. Senin gibi onu şey etsem. Niye anlatayım ben?
1: İngiltere'den Bulgaristan'a paket 150 euro mu?
2: Bizim şirket de öyle oluyor biraz. Amerikan şirketi. Bizimki de açık Amerikanlar parayı sever, bilirsin, bayılırlar.
3: Şimdi Sezer'in bu hep böyleydi, böyle olmaya da devam edecek. Bize pahalı gelen şey diğerlerine, yani bazılarına, o imkanı olanlara çekirdek parası yani.
2: Neyse neyse, konuyu dağıtmayalım, konuyu dağıtmayalım. Hala daha somut bir öneri bekliyorum, hala daha somut bir çözüm bekliyorum. Var mı? Var mı önerisi olan?
1: Şimdi
3: fikirlerimiz var. Nasıl bir sonuca varırız onu bilemedim. Tabii patronlarla da, yani büyük abilerimizle biz de bir konuşmamız lazım. Bundan sonra nasıl olacak? Nasıl devam edeceğiz? Haşim abiyi nerede görürüz? Nasıl duyarız? Bunlar hepsini bir konuşmamız lazım. Hafta sonu inşallah bir araya gelip konuşacağız.
1: Benzin fiyatları da bayağı çıkmış dedim bu arada. Benzin fiyatları.
3: Abi benzin fiyatları, inan bak, arabayı çalıştırıyorum, elim titriyor. Elim titriyor.
1: 3 euro. 3 euro ne benzin fiyatları Sezer? İngiltere'de durumlar ne olur?
2: Vallahi biz 2 pound'dan devam ediyoruz şu anda. 2 pound bildiğin. Kaç euro ya? 1 euro 1.17 olduğuna göre 2 pound ya. Neyse 34, 2.34 deyiz. Hani o kadar kötü değiliz. Londra'da aşağılarda büyük ihtimal çok kapa alır. Çünkü biraz orada hani büyük şehir olunca öyle oluyor azıcık.
3: İşte bak, Avrupa Birliği'nde olmamanın faydaları.
1: Bak evet.
2: Oradan da faydası. Hayır çok yaralıyım o konuda. Hiç açmayın o konuyu.
1: Niye?
2: Avrupa Birliği'nde olaydık. Hani ben zamanında geldim. Tak diye işe de başladım. Oturumumu da aldım. Hiçbir sıkıntı yok. Buraya da gelen de İngiltere artık hani... Sorma.
1: O zaman work vizeni falan kolay alabildin mi şeyden önce, Brexit'ten önce Sezer? Şimdi daha zor ama, değil mi onlar?
2: Şimdi artık yok zaten öyle, hani gelip de öyle işe başlayacağım, yok ben burada yaşayacağım. Hı-hı. Yok, geleceksin paşa vizeni alacaksın, ondan sonra oraya da o da çıkarsa vizenin fiyatlarını da internetten girin bakın ne oluyor burada diye, girin bakın.
1: Yani o bile parayla mı artık şimdi, vizeyi bile parayla mı alıyorsun İngiltere?
2: Ben haftanın 6 günü niye çalışıyorum? Ben haftanın 6 günü.
1: Anladım, evet.
3: Eski İngiltere değil.
1: Evet değil dedim.
2: Benim hanım geldi, o da Avrupa vatandaşı ama hani eş vizesi çıkardık ama hani fiyatını hiç sorma.
1: Yapma ya.
2: Gan aldılar şeyden, parmağımın ucundan.
1: Peki bir şey soracağım şimdi. Sezer, oturum vizesi başka, work vize, çalışma vizesi ayrı mı bunlar? Yani hem oturum vizesi hem çalışma vizesi mi? Yoksa yani anlayamadım, kusura bakma, o yüzden soruyorum.
2: Şu anda iki yolum var İngiltere'ye geleceksen. Ya hani eş vizesi alacaksın burada, hı-hı, İngiliz bulacaksın bir tane yaşama, ya da önceden gelmiş yerleşmiş Avrupa vatandaşı bulacaksın, ya da direkt iş vizesi çıkarman lazım. Onu da buraya gelince çıkarman lazım. O da sponsor firma bulman lazım. Hani önceden işi bulmuş olman lazım. Ondan sen herhalde vermesi lazım.
1: Okey.
2: Bir de elinde diploman olması lazım. Hani diplomasız vatandaşlar öyle gelip ben işte başlayayım, artık o devir kapanalı çok zaman oldu. Bundan yarın öbür gün anlayacak. Abi böyle şeyler konuşmayacak. Niye konuşacağız, oturduk ciddi ciddi vize konuşacağız.
1: Baksana
2: be. Milletin çok umurunda buradaki vize var ya. Yapmayın şöyle şeyler, boş ver var ya.
1: İyi bacanım, bir soru sorduk işte, tamam abi, kızma be ya, oldu be. Arkada müziği veriyorum.
3: Şimdi abi millet seni duymak istiyor. Tamam. İngiltere'ye değil.
1: Ya tamam, bir şey sordum dedim, merak ettim, o yüzden sordum ya.
2: Yemişim İngiltere'yi, şu jet över kapadı şu anda radya. Niye anlattı bunlar dedim, ben gideyim başka bir şey dinleyeyim. O Ömer'e sesleniyorum buradan. Hiç hayatında cime gitmemiş, spor salonuna gitmemiş. Yemesin bizi.
1: Bak sahi son fotoğrafı göndermedim sana.
2: Bak kardeşim, kolpa sıkma. O golla, o omuzla öyle durup durarken kendi kendine bir sabah uyandım, pat diye oldum. Ay yürü git oradan mı?
3: Yok öyle deme Sezer'im. Bak şimdi şöyle, benim de arkadaşlarım var. Adamlar inşaatta böyle oldu. İnşaatta
1: gerçekten
3: bu hale geliyorsun. Bak.
1: Ömer de hep inşaatlardı.
2: Ne yaptın da? Nihat Bey, siz bu inşaatta durmadın. Squat mı basıyorsunuz? Durmadın. Bench mi basıyorsunuz? Var arkadaş inşaatta. Hayatta inanmıyorum.
1: Hayda.
3: Boşuna mı diyorlar inşaatta herkes çalışamaz diye? İnşaat
1: evet.
3: Harbi şöyle sandığın gibi kolay değil yani, gerçekten. Yani bütün gün ağır kaldırıyorsun falan, çatıda uğraş falan, basit değil.
1: Niye oğlum, adama inanmıyorsun?
2: He? ağır kaldırmış da tam böyle sırtına göre, tam omuza göre mi kaldırmış ağırlıkları? Kaldırarken ağırlıkları 10 tekrar 3 set mi yapmış bu ağırlıkla lan arkadaş? Yapmış.
1: Sen her gün 10 saat inşaatta çalış da bak gör tekrarları.
2: Hayatta inanmayan kimse ben bu.
3: Gör bak o zaman incir ağacı ceviz veriyorum.
1: Ya, ha gör bak ama o zaman.
2: Gidin, Nidova profilin adı buradan. Gerçi şimdi belki istemiyorum. Hani böyle ifşa da etmeyeyim de hani aramak isteyen arayıp da Instagram'da bulabilir. Adamın adı belli, şeyi belli. Girin bakın orada.
1: Girsin de bak. Gel. Ben, adam, Nedim ben sana gönderdim değil mi fotoğrafı adam, Ömer'in?
3: Yok abi gönderme.
1: Ha göndereceğim tamam.
3: Başladım bu arada abi.
1: Yaşlı ya, be. İhtiyarlık.
3: Seni kaybediyoruz yavaş yavaş.
1: İhtiyarlık.
2: Bence bir taraftan iyi oldu biliyor musun? Bu adam yavaş yavaş yemekliye ayrılmaya da vakti geldi. Geldim hani ne dediğimde hatırlamıyorum.
1: Yavaş be ya sen yemekliye. Takavide çıkma var da.
2: Adamda karın kası var ya. Ben niye anlatayım? Siz var. Kaç şuradan ben. İnşaatta çalış. Bak karın kası. Mekik mi yaptın işte? Odunları alıp da var arkadaş. Anlattırmayın ben böyle şeyler var.
1: Dur şimdi dur. Ömer de çıksın bakalım canlı yayına beni çıkar diyorsa bak gör anlatsın sana o zaman.
2: Ayırma. Bunlar maşin. Ben hiç çalışmadım bile oldu kendi kendine oldu. Ben yapma oradan ben yok bile şeyler var.
3: Abi, delikanlı
2: gibi gittim durmadan spor salonunda bastım ne canımı ye. Ayıplanacak bir şeydi de takdir edeceğim. Diyeceğim o bundan inşaatta çalışmış gitmiş daha spor salonunda da basmış diyeceğim.
1: Tamam niye hadi böyle? Eyvallah bizim orası senin şey senin dediğin gibi de adamın level C5'e nasıl benzettin bu oğlum?
2: Çok benziyor bu arada. Vallahi billahi çok benziyor bu arada.
1: Ama dödün ne dedi canlı yayında dödün ne dedi? Ben daha yakışıklıyım ondan abi dedi. Vallahi ben de katılıyorum. Cevil B5 kim ya? Ömer'in bir tane var ya.
2: Bak hele doğrudan bir tane.
3: Değil, bak cidden onu dinlemeyi değil ismini duymaya tahammül edemiyorum. Bak, gerçekten.
1: Aynen ya vallahi gerçekten dedim ya. Ne öyle şey mi olurmuş ya. İşte.
2: O kadar çok severim ki şarkılarını
1: ciddi mi söylüyorsun Sezer? Vallahi mi?
2: Ezbere bilirim. Yargılayın beni istersiz mahkemeye verin. Gençleri durduramazsınız. Ben 380'lerden 90'lara kapanmış işte galiba. Azıcık modern oldum ben.
1: Vay bunları.
2: Kimse dinleme. Kim var? Bak kimse.
3: Kapıda kim var? Hav köpekler.
2: İyi gene. İyi gene dinleme. Aferin kendini ifşa ettin. Hepsini ezbere bilesin ama dinlemesin. Yürü git oğlum.
1: Dinlemiyoruz hocam. Vallahi dinlemiyoruz. Yani aramızda arada böyle videolar çıkıyor önümüze. Tak tak tak kapıda kim var? Benim sen geldin ben niye gelmedim gibi. Lan sanatçı bir şarkıcı bile değil o ya. Ama Sezer ona bak Nedim onu dinliyormuş. Anoncuk da ne duydu buraya bak. Ciddi adam dinliyor onu ya.
3: Başımıza neler geldi.
1: Vay Allah çıkarım.
2: Ben dinliyorum kardeşim. Çok da severim. Sefo da severim. Çakal Çukal da severim. Hepsini severim. Uzile, Glock'la hepsine bayılırım.
1: Sen o zaman
3: Sefo tamam. Sefo'yu anlarım. Sefo başka.
2: Başka? Hep aynısı. Ne farkı var? İkisinde deme takalım da şarkısı var. Aynı. Bitti bu lan.
1: Nedim?
2: İkisi de aynı.
1: Sezer şeyi de dinliyor o zaman. O Çikita Muz'u söyleyen vardı. Neydi onun adı? Çikita Muz. Çikita. Onu da mı dinledin Sezer? Ben... Deyive bakalım.
2: O Çikita. Yeni mi çıkmış o Çikita?
1: Yeni çıktı o ya.
2: Hiçbir fikrim yok niye anlatıyorsun diye. Hiçbir fikrim yok. Sadece kafamda armağan çağlayan canlan. Hep popstar canlan. Ama niye öyle oldu ben de bilmiyorum. Ama Çikita Muz deyince kafamda hiçbir şey canlanmadı.
1: Bilmiyorum. Hiçbir şey gelmedi mi aklına böyle gözünün önüne bir şey hafızan aynen. Bir şey. Çikita Muz. Ha?
2: Bayhan vardı. Popstar'da aklıma geldi de öyle Çikita Muz dediğinde başka bir şey aklıma gelmedi. Öyle o mecralardan çıkmış bir de herhalde o arkadaş bilmiyorum. Tanımıyorum kendisini.
1: Ha Çikita Muz halde Cevil L5. Yani aynı. Oralarda yani. Baksana be o kadar şey klasik oldu bu Çikita Muz. Bütün dünya dinledi bunu. Neredeyse dediler böyle
2: kim
1: bir şey.
2: Kim dinledi bak.
1: Ah bakalım.
2: Sen
1: hadi gene.
2: Bütün dünya bütün ha. Siz şey atıyorsunuz hani dışka atıyorsunuz ama adam bütün dünya dinledi. TikTok'ta viral oldu. Bütün o hav olan bütün dünyanın etrafında millet havladı. Hani bunu da belirtmek isterim burada. Şaka değil mi? Ben bıraktım da hani rakamla ortada girin. TikTok'u olmayan mı var? Girin TikTok'a hav yazın. Bütün Meksika'dan da ona video çeken var. Brezilya'dan da ona video çeken var. Amerika'dan da video çeken var. Açın bakın ben. Biz
1: benim TikTok'um yok. Benim TikTok'um yok. Niye açacağım bakacağım adamı? Bakmıyorum. O baksın bana.
2: Benim de yok.
1: Benim TikTok'um yok.
2: Benim de yok. Ben 3 sene önce bir kere TikTok açtım. Tam bir hafta açtım. Ondan sonra TikTok'ta canlı yayın diye bir şey varmış. Orada adamın biri orada nisayağı bir şeyler sayağı. Orada cam mı silerdi bir şey yapardı.
0: Tamam.
2: Dedim tamam buralar B'ye göre dil buralar. Hani nila nila var bile görsem aklına bir tane çıkmış orada bir tane isimleri yazıyor. Ondan sonra bir tane orada renkli boyalan, resim yapan insan var. Kahvehanede içki dolduran insan var. Çay veren abi var. Hepsi açmışlar canlı yayın yap bella. Buradan bir gülevi mecra rengi yok. Tam senlik.
1: Valla şimdi onu diyecektim. Sezen bir seneden beri yalvarıyor. Dedim abi gel sana TikTok açalım. Gel TikTok açalım. Bu videoları oraya yükleyelim. TikToker TikTok. Vallahi bak daha bak Nedim burada. Bir seneden beri yalvarıyor. Ya dedim bak seni, ben de senin dediğin gibi ya dedim o TikTok bizi aşar kardeşim yani şimdi aile var şey var TikTok var. Abi dedi meşhur olursun dedi alırsın para arkandan koşar dedi. Yani öyle dedi.
2: Ben TikTok popüler bir şey hani orada gerçekten izlenirsin ama seviye çok düşecek anlıyor musun?
1: Vallahi mı? Ciddi bir söylüyor. Açmayalım mı TikTok?
2: Seviye. Şimdi bile konuşuyorum ben TikTok herkesle TikTok var sen bize neden istiyorsun magazan diyecekler ondan bir şey dedi. Ah be bu politik doğruculuk geldi ağzımızı açamayız hiçbir şey yıkarım yargılayamayız çok canımı sıkılıyor o ya.
1: Sen
2: hiçbir
1: hangi...
2: şey kötü bir şey diyemem.
1: Sen hangi herkes üniversiteden mezunsun be oğlum? Sezer hangi üniversiteden mezunsun?
2: Biz Hayat Üniversitesi'nden mezunuz kardeş. 15 sene ya.
1: Dayı,
2: 15 sene master yaptık. Adam.
1: 15 sene. Kurtlar Vadisi'ni sen mi yazdın be kardeşim?
2: Ordinarius profesör.
1: Vay vay. Kurtlar Vadisi'nin senaristi sen misin? Sen mi yazdın Kurtlar Vadisi'nin senaristi sen misin?
2: Bak şimdi ben başımın belaya var. Alakam yok. Hani gelene benim şey.
1: Hadi reklam saati. Reklamlara gidiyorum. Kurtlar Vadisi sonra.
2: Ucu soruşturmayın ucu be diye sonra senin sen adını vereceğim ona göre yakından uzaktan alakam yoktur sadece 97.
3: Yapma Haşim abi bak onu da içeri alacaklar Haşim abi yapma.
1: Hepimizi içeri alacaklar.
2: Ben sadece ben kullanıcıdım hiçbir zaman hani üretici olmadım sadece kullandım.
1: Satmıyorum sadece kullanıyorum sadece biz bakıcıyız biz izliyorduk.
2: İbrahim tatlı sesi dedi gibi bana bu laneti diye en yakın arkadaşlarımı alıştırdı. Dost dediklerim ne de öyle bir tane videosu var. Ha işte beni alıştırdılar. Ben Üleysan bildim. Sadece izledim.
1: Ne bileyim oğlum şey o kadar güzel konuşuyorsun ki o kadar böyle mizah konuşuyorsun. Böyle edebiyat falan var. Kurtlar Vadisi ilk çıktığında böyle senin kullandığın edebiyat vardı. Dedim acaba bizim Sezer mi yazdı bunu ne yaptı be dedim oradan. Oradan alıntı yaptı ya. Senin hiç alakan yokmuş be kardeşim. Yani tamam onu anladım. Kapı yap Sezer kapı yap. Reklamlar geldi Sezer kapı yap. Sonra gene arayacağım.
3: Haşim abi. Söyle canım. Şöyle. Kapatmadan ben de bir veda hutbesi hazırladım onu okuyacaktım.
1: Onucukları buyur kardeşim dinliyoruz. Sezer sus azıcık.
2: Buradayız.
1: Sus.
3: Şimdi hazır canlı yayına bağlanmışken şöyle ben de veda hutbesini bir dile getireyim.
1: Eyvallah
3: ondan
1: kardeşim.
3: Sonra... Şimdi biz seninle o işte muhabbetinle güne başlamaya, yollarda o kilometreyi devirirken senin neşenle ferahlamaya çok alıştık. Şimdi sen ara veriyorum deyince kulaklarımız da tabii bir hoş oldu, bir boşluk geldi. Bizim nacizane temennimiz o, duamız odur ki mikrofonun ustası, gönüllerin neşesi olan Haşim abi biz inşallah ilk fırsatta yeniden o mikrofonun başına geçer.
1: İnşallah. Kardeşim.
3: Frekansı şenlendirir
1: i̇nşallah.
3: Ve kaldığımız yerden muhabbete devam ederiz. İnşallah diyelim. Sen yeter ki sağlığını, neşeni eksik etme abim. Verdiğim tüm emekler için ve güzel güler yüz için yürekten teşekkürler. Yolun da bahtın da daima açık olsun. Son olarak da Haşim abim senin o ara ara mükemmel yüreklere değinen o güzel Asya duasıyla noktalamak istiyorum müsaadenle.
1: Oo tabii canım buyur tabii.
3: Allah'ım öncelikle dağa taşa ver, kurda kuşa ver, aç olana, açıkta kalana ver, konu komşuya ver, darda kalana ver. Senin o geniş rahmetine sığınan tüm canlara lütfeyle. Yüce Kadman herkese bolca nasip eyle. Kimseyi darda bırakma. Bunca yaratılmışın rızkını verdikten sonra senin o sonsuz hazinenden eğer en son küçük bir pay kalırsa onu da biz garibana ver. Bu vesileyle başta sen olmak üzere direksiyon başında, evinde, işinde, bizleri radyonun başında dinleyen tüm canlara bütün frekansın dostlarını canı gönülden selamlıyorum. Cümleten Allah'a emanet olun diyorum.
1: İşte bu. Çok teşekkür ederim. Alkışları verdim.
2: Ben
1: de alkışlıyorum. Ben de alkışlıyorum. Vallahi bravo. Bravo Nedim. Gençler çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bağlantıda kalacağız. Bravo,
3: bundan
1: vallahi
3: sonra alkışlıyorum. Sigaralarımı yakarsınız, ayranlarımı içersiniz, o size kalmış.
1: Sezer var mı söyleyeceğim bir şey? Sezer? Ağlama lan Sezer, ağlama, biz de ağlatacağız. Sezer!
2: Tamam, kapay, kapay.
1: Görüşürüz canlarım benim. Öpüyorum sizi. İyi ki tanımışım sizi. Konuşacağız tabii. Bye bye. Tschüss.
3: Görüşürüz. Bye bye.
2: Bye bye. Bye.
1: Ağlama. Biz de ağlatacağız Sezer. Allah seni bildiği gibi yapsın. Adam resmen vallahi bile şovmen ya.

ne fayda, ne fayda. Kefen beyazak ne fayda. Bir hayine yaş dökersin, kadrin bilmez ah ne fayda. Bir hayine yaş dökersin, kadrin bilmez ah ne fayda.

İsmet okuyacağım bunu birazdan. Sezer iyi dinle. İsmet kardeşim yazdı yani. Ömer'le birlikte çalışıyorlar. Ömer'in haberi var dedi. Oku dedi. Sıkıntı yok dedi. Dur.

0: popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.
1: Ömer çok iyi futbolcu olacaktı ama babası Yılmaz abi rahmetli olduktan sonra boşluğa düştü. Futbolu bıraktı. Geçenlerde maça gittiğimizde Kulüp Brugge maçına gittiler. Allah rahmet eylesin bu arada. Kulüp Brugge'de oynayan eski takım arkadaşı Van Aken isimli oyuncu ile konuştu, görüştü, ben şahidim. Yani Sezer biraz haklı. Futbol oynarken çok squat yapmış. Mesela Ömer'in poposu beton gibi ondan demiş. Okumak için İsmet'ten izin aldık. Yani biraz hakkı var Sezer'in.

Mine ablacığım benim. Canım ablam benim. Selamlar, saygılar. Aa, dur bakalım şimdi. Nedim, Sezer bak.

0: sen dinle. Dinle.
1: Selamun aleyküm. Hay Allah vay Allah. Vay vay. Gerçekleştin mi be Haşim? Ne yapacağız biz be kara kızım? Hay Allah ya, kaçıyorsun ha? Yazık yazık. Nerelere gidiyorsun be ya?
0: Buradayım ha kara gel.
1: Tarifle bize de, biz de gelelim oralara bakalım. Arada kere de tatilleşiyor falan filan. Ah be Haşim kardeşim benim. Kara çocuğum, kara kocamanım. Ay Allah, ama duydum gerçek senin yere gittiğini. Televizyondan canlı yayın göreceğiz seni yani. Acun'a transfer gidiyormuşsun. Acun'a, hani o yarışma programlarına. Bak kimseye söylemiyorsun ama ben açık verdim şey Ayşim. Açık verdim. Nasıl orada çok para kazanacaksın sen? Hangi gün gidiyorsun? Geleyim benim bir tıraş beleşten olayım ben şey.
0: Bak, bak,
1: tıraşı benim beleşten.
0: Nereye bağladı
1: olmaz
0: bak.
1: Olmaz mı?
0: Olmaz mı? Hayır.
1: Ay, Allah ya Ayşim ya. Kaçıyorsun ya. Yazık. Çok üzüldük be. Çok üzüldük. Üzülelim mi? Sevinelim mi? Atalarımız da bazen diyorlar ha. Bir Haşim kaçar, bin Haşim dolar. Yani. Hadi bakalım. Yaz gününü de bir tıraş olalım beleşten. Diyeceğim bir şey yok başka.
0: Duydun mu Sezer? Yemin ederim Radyo Kral'ın dinleyicisi harika vallahi billahi. Ha şöyle mi dedim o kadar bayağı. Vallahi billahi bak Sezer'e şöyle diyor Jet Ömer'im. Gitmedim. Kur'an çarpsın vallahi gitmedim diyor. Şunlar 25 kilo tanesi. En ağırı olan 50 kilo. İki tane taşıyorum ben. Abi inşaat işi herkes yapamaz. Doğru bak Nedim de öyle söyledi. Çıkar abi çıkar al beni yayına. Sezer abi filmsin yemin ediyorum. Beni tanısan var ya. Hiç öyle demezsin vallahi demiş. Bence siz tanışın. Duydun Ömer değil mi ne dedi? Ama bak gerçekten de bak gönderdi bu tüpler falan var böyle. 25 kiloluk tüpler çalışıyorlar. Ağırlık bunlar, ağır bunlar, ağır. Ağır, vallahi arzu. Yemin ederim müthiş malzeme var elimizde. Bunu kullanmamız lazım dedim. Arzu gerçekten. Hafta sonu konuşuyoruz Arzu ona göre. İşim var temizliğe gideceğim. Halı yıkacağım yok. Malzeme, Sezer bir, Aykan Agam iki. O kadar da dedim ona söyleme Acun'a gideceğimizi.

0: yapmadım bakalım. Gel bir tıraş yapayım. Didireyim. Keseyim mi ya? Gel. Makası şey yapacağım ben.
1: Vay vay kanakacım benim. Aydın'ın demiş, hocamız demiş, Sezer sen canını sıkma, ben Nedim'e de Sezer'e de Haşim'e de okuyacağım. Abi Sezer'im, Aydın'ım benim, durma Aydın'cım benim, canım benim. Selam Haşim abim, radyoculuğa ara verdiğini duydum. Yıllardır mikrofon başında o beyefendi tavrının sesindeki samimiyet ve dinleyiciye verdiğin değer için sana yürekten teşekkür ederim. Radyo dünyası senin gibi kıymetli bir sesi kesinlikle arayacaktır. Ama belki bir gün yine dönerim. İnşallah demem bile içimizi rahatlatıyor. Şimdilik bu güzel mola sana enerji ve mutluluğu getirsin. Mikrofonun önü kapansa da gönlümüzdeki yerin hep sabit, her şey gönlünce olsun demiş Cansel kardeşim. Cansel'im benim canım, teşekkür ederim. Sağ olasın, inşallah. Diyelim çok çok teşekkür ederim bu güzel sözlerin için. Sezer Eser'le televizyon kanalı açacağız. Lay lay. Koca kurdum benim. Gönder bakayım şu Ömer'i, ben de bir göreyim demiş. 5 senedir yapıyorum spor salonunda ben de. Bırak. Ben duymadım Aykan Agam'ın ses kaydını. Göndereceğim sana. Selçuk afiyet olsun. İşte bu be. Vallahi bile. Bakın buraya. Fotoğrafın güzelliğine bak. Picasso.

Ciddi mi? Flatcast'miş onu şey yazdı. Arzu demiş gece ne alaka ya? Biz gündüz kuşağı istiyoruz. Hem gece hem gündüz Arzu. Almanya'da başbakanımızın bile hav hav diye videosu var. Ciddi.

Almanya Başbakanı'nın mı videosu var? Ay Allah yarabbim. Hemen mesajları bir bakayım, bakalım onlara. Dur bakayım. Berket'im hoş geldin. Berket Çilingir. Bu kadar zamandır aklımıza kazınan tek bir şey var. Haşim Kral FM. Kral FM Haşim. Yalan yok. Kral FM sırf senin için dinlemeye başladım. Rabbim hakkında her şeyin hayırlısını nasip etsin abi demiş. Teşekkür ederim Berket'im. Sağ olasın. Senin için de öyle. Radyoda tanıdığım güzel insanlardan bir tanesi de sensin. Gerçekten teşekkür ederim. Döveceğim seni. Dur beni, ne diyorsun?

Aykan Aga böyle bir gün kaçacak ağzından. Kara çocuğum, kara çocuğum. Lay lay lay. Merk ettim beni. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Sana da işlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Aykan Aga benim. Ben, sesli güldürdün beni. Allah iyiliğini versin abim benim. Senden çok sağ olun. Politika çoğalır yalnız ha. Vallahi görüyor değil mi? Dedim müthiş bir malzeme var elimizde. Müthiş. O meşhur hocamızın kuvvetli nefesini de çok özleyeceğiz. Aydın'a da çok selamlar. Aydın hocam benim bu kuru ve sönük nefesimle selamlıyorum seni. Lefter hocam benim. Kuvvetli nefes sendedir. Sağ ol, var ol demiş. Duydun mu Aydın? Lefter hocam duydun mu? Lefter küçük Andoniadis vardı. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Lefter deyince o aklıma geliyor. Merak ettim canım benim. İşte bu. Kalbimizdesin koca kurt. Eyvallah genç kurtlar. Survivor gene kimden konuşuyor ya? Gene politika peşinde. Bak bak. Güvenim kolay gelsin.

Sercan'ım Bursa'ya çok çok selamlar. Tamam Recep Bacan'a ben ileteceğim Nedim'e onu. Bizim Sercan arkadaşımız minibüs. Minibüsçü Sercan, öyle kaydetmişim seni. Sercan'ım teşekkür ederim. Bursa'dan. Merhaba Aşım abi, ben Bursa'dan minibüsçü Sercan, seni severek ve keyifle dinliyordum. Bu gidişin açıkçası bizi üzdü. İnşallah en kısa zamanda her şeyin daha güzel olduğu bir şekilde geri dönersin. Biz seni ve güzel sohbetlerini bekliyoruz. Daha güzel haberlerini almak dileğiyle kendine iyi bak abim, selamlar demiş. Bursa'ya Sercan'a çok çok çok selamlar. Sercan'ım benim çok teşekkür ederim. Sağ olasın kardeşim.

0: gene neler yazmış. Bak buraya, bak buraya, bak bak azıcık. Bak. Anacığım neler yazmış bak. O Almanya Başbakanı'na çok yakışıyor. Hav hav demek. Aa! Koşturacaklar seni Almanya'dan, göreceğiz sen.
1: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια, έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
2: Πούλα λέμε, πούλα!
1: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
3: Kral FM Youth, reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
6: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
5: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
6: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
5: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
6: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
5: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
7: Kotapliktiko.
5: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
7: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
5: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
7: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
5: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 0 77 0 66.
8: Alçı malzemeleri, alçı pan sistemleri, Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında
9: Kartal Cemil'de.
8: Alçı işlerinde kullanılan her türlü malzeme, yeşil ve beyaz alçı panlar, beto panlar, hazır alçı sıvaları, stoko, macun, kola, tutkal, hazır pervaz ve rozetler, bölme ve tavan işleri için galvaniz profiller, ses ve ısı yalıtımı için taş yünü, cam yünü, dış cephe izolasyonunda nem, sıcak, soğuk ve ses yalıtımı için beyaz ve mavi köpük, felizol, strafor. Alçı ve izolasyon işlerinde kullanılan her şey, kimsenin rekabet edemeyeceği inanılmaz ucuz fiyatlar, Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil'de. Telefon 2-541-0-31-815. Cep telefonu 693-673-8490.
5: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
10: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
5: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırın, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
10: Sobacı Binbaşı Emin. Yıllardır güvenle. Adres Panayi Şaldari 4446. Telefon 25 41 021 8 31. Santi.
11: Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της κατασκευής, Ζερενίδης Κατασκευαστική δημιουργεί έργα με ποιότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Αναλαμβάνει κατασκευές κατοικιών, τουριστικά ακίνητα, ανακαινήσεις και αντιπαροχές και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από τη μελέτη και την αδειοδότηση μέχρι την παράδοση του έργου. Με έμπειρους μηχανικούς και τεχνογνωσία χρόνων στην κατασκευή, εγγυάται ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ζερενίδης Κατασκευαστική.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Kral FM, Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.
0: Dedim sana da yollayacağım bu mesajı. Ben sana demedim mi diyor Sezer. Bana diyor şimdi Sezer. Scoot yapmış Popo'yu, bir kilometreden tanırım ben. Futbolculuk zamanlarında yapmış Ömer o işi. Şimdi değil. Şimdi inşaatlarda adam. Aykan Akın perişan olmuş. Maf. Maf maf maf maf. Maf maf adam maf. Hiç sorma. Merhaba şimdi bu rollerin tanesi. Evet 50 kilogram bizim Ömer gülle oynaya taşıyor bunları. Doğru inanırım o şeyler. Siyah böyle çatılarda kullanıyorsunuz. Vallahi gerçekten de bak Ömer. Güle oynaya taşıyor onları. Sezer göndereceğim fotoğrafı sana gör bak. Hadi popo tamam o anladık orasını. Popo popo dedim o popo popo popo. 50 kilonun bir tanesi. 50 kilo bir sağ omuzunu almış, bir sol omuzuna da 50 100 kilo. Adam 100 kiloyu çatıya çıkarıyor. Sezer paket dağıtma benzemiyor bu işler Sezer. Ama gene bak tanımış o popo. Scoot yapınca öyle oluyor demek ki.

İsmet desene, adamda her türlü yetenek var. Bak şarkı da söylendi, içten candan söylüyor vallahi. Ömer de yetenekliymiş ha. Vallahi aslan parçası Nedim'im, hiç sorma. Dur şimdi enseyi de göndereyim. Bir ense var adamda. 6-7 kat.

Gördün mü Nedim? Dilenci yaprağı gibi. İsteyenlere 5 euroya gönderiyorum Ömer'in fotoğraflarını. Vallahi bak gerçekten İsmet ağzımı kaçıracağım oğlum, bir daha yazma şöyle şey İsmet. Dilenci yaprağı, yaprak ya, yaprak var. Kurt'a sormuşlar ensen neden kalın diye. Ömer Sezer'e de gönderdim. Arkadaş vallahi ben saydım 1 2 3 4 5 6 kat var. Kurt'a sormuşlar ensen neden kalın, kendi işimi kendim gördüğüm için demiş. Aynen. Bizim Ömer'in işi de o. İsmet denk dur İsmet. Kaşak ağzımdan başka bir şey şimdi dur azıcık. Mike Tyson bile yanında halt etmiş diyor dedim. Vallahi gerçekten öyle. Şimdi böyle arkada bir bakıyorsun. Ben 7 saydım katları. Arada bir de yarım katlar var. İsmet. Hani böyle arkadaşlar 1, 2, 3, 3,5, 4, 5,5 gibi böyle yarım da var. Onlar bütün sayılıyor mu bilmiyorum artık.

Çok kötüsünüz, çok fenasınız vallahi demiş. Ömer'e mobbing uyguluyorsunuz. Hayır. Vallahi Ömer'i bizi çok sevdik. Ömer bir tane. Çok fena kız anlarsınız demiş Arzu. Ya ne fenalığımızı gördün gene. Ay Allah'ım ya. Göndereyim bak fotoğrafı. Adam vallahi böyle 50 kiloluk şeyleri taşıyor ya hiç. Canavar gibi. Kurt kurt. Ömer kardeşim sen bakma bunlara diye. Bunlar seni kıskanıyor diye Arzu. Baba. Dur bir dakika göndereyim sana da bir dakika bekle.

Gördün mü? Bak Arzu Hanım bile ne dedi? Vallahi Ömer kardeşim dedi, o level 5 midir, 6 mıdır, 7 midir? Daha yakışıklı kardeşim. Tabii daha yakışıklı. Level bebel kim ya? Ömer'imiz var bizim, ayı boğan, Boeing. Adamı övüyoruz be ya demiş Sezer de. Arzu. Millet böyle vücut ister, kas yapar özellikle. Adam çalışa çalışa yapmış. Seneye 40 Pınar'da. Erkek erkeği böyle över diyor Sezer. Malzeme bol. Sezer sen kaç çıkardın katları be? Yaz bakayım bana azıcık. Ömer kardeşim gayet de karizmatik kızansın. Sen bir de onun şarkı söylerken dinle. Vallahi ben de merak ettim şimdi. Ömer gider ayak. Vallahi radyo kralın böyle bir şeyi var. Bulaşıcı bir özelliği var. Herkes ünlü oluyor. Radyoyu dinleyen ünlü oluyor. Katılan ünlü oluyor gerçekten. Çok büyük güzel bir aile olduk. Vallahi billahi. İnşallah en kısa zamanda tekrar buluşuruz. Tekrar görüşürüz böyle güzel ortamlarda. Çok sevdik birbirimizi. Ben de sizleri çok sevdim. Hakkınızı helal edin. Kırdığımız kalpler varsa af diliyorum. Olur. İnsan evladıyız. Ağzımızdan bazen kaçırabiliriz böyle. Hakkınızı helal edin. Benden de kat kat helal olsun hepinize. Çok çok seviyorum sizleri. Çok sevdim sizleri. İnşallah en kısa zamanda ayrılıklar böyle aniden olmalı ki fazla acıtmasın değil mi Arzu? İnşallah yine böyle buluşuruz. Tabii canım, sosyal medyada arkadaşımız devam edecek. Tabii ki yazışacağız. Radyo üzerinden diyorum. Rabbim gönlüne göre versin inşallah. Ömer kardeşim demiş Arzu Hanım. Siz kıskanıyorsunuz. Ablam sağ olasın, seviliyorsun, iyi ki varsın demiş Ömer.

Eyvallah Aslı'cığım, sağ olasın. Yavaş yavaşça. Hava açar, Haşim kaçar. Bu erkeklerin birbirini övme şekliymiş mi? Tabii ki de Aslı'cığım, tabii ki de. Hepinize ayrı ayrı çok çok çok çok çok teşekkür ederim.

Ömer vallahi meşhur oldun kardeşim. Bak herkes fotoğraflarını istiyor. Ben de İsmet Akan müsaade etti. Ben de paylaşıyorum, gönderiyorum bak ona göre. Çok teşekkürler. Allah'a emanet ol. Güzel insan, bütün güzellikler seninle olsun, sizinle olsun. İyi ki varsınız. Yine de olacaksınız inşallah. Seviliyorsun Akan. Paris çok teşekkürler. Eyvallah Yusuf abi, sana da teşekkür ederim. Paris'e çok teşekkürler. Almanya'ya teşekkürler. Hollanda, Belçika, Bursa, Çanakkale. Bizi dünyanın her yerinde dinleyen dinleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İnşallah yine böyle bir gün buluşuruz. Sarı mikrofonu açarız, konuşuruz. Şartlar uygun olursa tabii ki de. Recep Acanam çok teşekkür ederim. Sen gördün mü? Ya. Bak bana bakın demiş, hemşerimle dalga geçmeyin, sıkarım topuklarınıza demiş. Hayır mı Osman Agacı? Vallahi değil. İzin isteyip de zaten tabiatımıza aykırı öyle gelmeyiz. Ömer kardeşimiz de valla kardeşimiz gibi oldu. Gerçekten babayı bak sana da göndereceğim Ömer. Vallahi herkese gönderiyorum, merak ediyorlar. Allah nazarlardan saklasın tabii, ilk önce diyelim. Komutanım bak gönderiyorum.

Hepiniz Allah'a emanetsiniz demiş Arzucuğum. Sizler de seviliyorsunuz. Sizleri tanımak güzeldi. Çok çok çok çok teşekkür ederim Arzu, sağ olasın. Tabii ki konuşacağız biz. Çok büyük alkışlar. Radyo Kral'ın sizin gibi güzel insanlarına, güzel dinleyicilerine en büyük alkışlar. En güzel selamlar size olsun. Allah gönlünüze göre versin. En kısa zamanda görüşmek üzere. İkinci büyük alkışlar bütün sponsorlarımıza, 1,5 yıl boyunca işbirliği halinde olduğumuz bütün sponsorlarımıza. Allah bereket versin. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Birlikte çalıştık, birlikte ürettik, birlikte kazandık. Sağ olun, teşekkür ederim. Yine en büyük alkışlar. Tabii ki dinleyiciye çok sağ olun, var olun. Hepinizi ayrı ayrı selamlıyorum. Canı gönülden selamlıyorum. İyilik sağlık olsun. En kısa zamanda görüşürüz inşallah. Şöyle neşeli bir şekilde kapatalım ki neşeli şekilde geri dönelim, değil mi? Çok sağ olun canlarım. Kocaman kocaman kocaman alkışlarla gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Evet. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle efendim. Kendinize iyi bakın. Çok memnun oldum sizin gibi güzel insanları tanıdığım için. Allah'a ısmarladık. Bak yılana bak, yılana bak.

geçebilir. Ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir. Ama sen

sorsan çoktan bitmiş. Devam etmek büyük hataymış. Yani ben ne olmazmış. Olmazmış. Daha mutlu biriymiş. Ona sorsan

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
3: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
4: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
3: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
4: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
3: Carbenç kalibre sistemiyle şasi ayarı.
4: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
3: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
4: Bölgesel boyama parlatma.
3: Oto farlarının boya ve parlatılması.
4: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle otoboyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara.
3: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
4: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay. Aracınızın doktoru.
3: Adres Ksantik Havalayolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
4: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Mumcakis'le geri dönüşüm muhteşem olacak. Akıllıca hareket etmek için tek bir isim yeter. Mumcakis geri dönüşüm. Yılların tecrübesiyle her türlü aracın geri dönüşümü ve nihai silme işlemleri Mumcakis'te itinayla yapılır. Ayrıca demir, metal, eski piller ve eski elektronik cihazlarınızın geri dönüşümü için de Mumcakis modern ünitesiyle hizmetinizde. Büyük ve küçük boy şantiye çöp konteynerları kiralama hizmeti ve çok daha fazlası için siz de Mumcakis'i tercih edin. Demir ve metal geri dönüşüm şirketi Afi Mumcakis OE. Çevre yönetim sistemi ISO 9001 ve 14001 belgelerine sahip olan Mumcakis geri dönüşüm tüm zamanların en iyisi. Adres Xanti Kavala yolu 3. kilometrede. Telefon 25410-266-55 Xanti.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγια.

0: Kral FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın. Haşim'le güne güzel başlayın.
6: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın

ağzından iki Ece Mehmet'im lafta. Baba katiliyle baban bir safta. Bir de geri adam boynunda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak mı? Belki. Daha ölmedim. Daha ölmedim.

Müdür bey dert dinler bugün maruzat. Çatık kaş hükümet dedikleri zat. Beni Allah tutmuş kime de azat. Anlamaz yazısız pulsuz dilekçem. Anlamaz ruhuma geçti bilekçem. Çaycı getir ilaç kokulu çaydan. Dakika düşelim senelik paydan. Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını zaman erisin. Köpük köpük duman duman erisin. Duman duman erisin.

Ana rahmi dahi şu bizim koğuş, karanlığındadır yeniden doğuş. Sesler duymaktayım, davran ve boğuş. Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin. Mehmet'im, sevinin başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu teker kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Ebed bizimdir.

sevdanın tetiği düştü bir kere. Kalbimde çıldırmış kuşlar uçuyor. Kara kışta baharı yaşadım yine. İçimde kırmızı güller açıyor. Hiç böyle sevmedim, böyle yanmadım. Nicedir böyle güzel uyanmadım. İnan ki bu sabah sevinçten ağladım. Onun için gizledim gözlerim, ıslaktı bakışlarım. Seninle mutluyum, seninle doğdum. Beni seviyorsun ya, ben bugün doğdum. Bugün doğdum.

gördü aşkı Ferhat seninle. Kimseyi sevmedim böyle, İnan yeminle. Sensiz yaşamamışım, seninle doğdum. Seni seviyorum ya, ben bugün doğdum.

boş ver, bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber, derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın aşk.

yatıyordu önümüzde pişmanlık. Aylardan Eylül'dü.

σε τείχους και σώματα, ουράνια τα χρώματα κι ασύ... Σε τείχους